Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Muğla türküsüyle başlıyoruz. Çıktım Belen Kahvesi'ne. Perihan İpek Kentli sizinle.

Sen çamlı dağlardan ağaran şafak, sen duru göllerin nilüferisin. Sen engin ovada sararan başak, sen umut kaynağı alın terisin. Abdurrahman Karakoç'tan alınan bu türküyü Musa Eroğlu söylüyor.

Seheryeli programımız Van türküsüyle devam ediyor. Urfa'ya paşa geldi. Kaynak kişi Hamdi Polatoğlu, söyleyen İclal Akkaplan.

0: TRT Türkü.
1: Fahrettin Çelik'ten alınan Antalya türküsüyle Seher Yeli devam ediyor. Çay benim, çeşme benim. Adem Kazan sizinle.

Büyükkaya'dan alınan Yücel Başmakçı'nın derlediği Ardahan türküsünü Nursal Ercan söylüyor. Bu dağlar kömürdendir.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Altay Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda speakeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Eser Bahar Rüzgarı, Sabahat Aslan sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonla bağlandı. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'de ekonomi politikalarının sonuçlarının alındığını söyledi. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini vurguladı. Çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi.

gıda fiyatlarının da haftalık takip edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı. Ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Başkan yardımcısı Vance, savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. İran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu iddia etti. Hazine Bakanı Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak niteledi. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 kişi Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yaz ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Haberleri sunduk.

Günaydın, günaydın. Bugün 21 Ağustos, günlerden Cuma. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türk dinleyicileri. Efendim yine Ağustos'un artık son günlerinin bize veda etmek üzere olduğu şu günlerde bir cuma sabahında yine sizlere TRT Türk'ü postamızdan, frekansımızdan, sizlerin radyosundan TRT Türk'ü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Dilerim gününüz aydınlık, huzur içinde.

sağlıklı, en önemlisi hayırlı bir gün olsun. Bugün Emine Yılmaz yapımcımız ve sevgili kardeşim İbrahim Türksoy da sesleri kumanda masasında durarak sizlere en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tüm kalbi duygularımla selamlıyorum bütün güzel ülkemin güzel insanlarını. Ve hemen bir türkü sunarak bu Ağustos sabahında TRT Türkü'de sabah için yola çıkalım derim. Bir Bartın türküsü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Muzaffer Özden'den derlemiş ve Gülcan Kaya seslendirecek. Gide gide kundurama kum doldu. Hadi bakalım gününüz güzel olsun.

Saatimiz 7.12'yi gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. 21 Ağustos günlerden Cuma. Hayırlı uğurlu bir gün olsun inşallah. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından. Eğer şimdi ulaştıysa sesimiz, tekrar hoş geldiniz programımıza. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tabii bugün haftanın son mesai günü ama yarın öbür gün yine çalışacak olanlar vardır kuşkusuz. Ve biz her nerede, kim, nasıl emek harcıyorsa Allah'tan kolaylık diliyoruz. Alın terini. Eline boşa gitmesin hiçbirinin. Ve sağlık çalışanlarımız, sağlık görevlilerimiz, şifa dağıtan elleri daim olsun. Allah her birinden razı olsun. Yolda olanlara kolaylık, tarlada bağlı bahçe olanlara da bereket diliyoruz. Yapımcımız Emine Yılmaz ve kumanda masasındaki kardeşim İbrahim Türksoy ile birlikte. Az önce Hayli Gür'ün sesi ulaştı sizlere. Rahmet olsun Cennet Mekan Adnan Ataman hocamızın babası Sadi Yaver Ataman'dan derlediği bir Safranbolu Karabük Türküsü seslendirdi. Kayadan iner akrap, ağzında yeşil yaprak. Gel beraber gezelim, sonumuz kara toprak dedi. Ve biz de bu türküyle Adnan hocamızı da anmış olduk. Devam ediyoruz. Bu kez yine Adnan hocamın derlediği bir Karabük Safranbolu türküsü. Tülay Ağgül seslendirecek. İlik düştü yakamdan, aman yar geliver arkamdan. Ve ardından da Mehmet Çalmaşur'un sesini duyacağız bir Iğdır türküsünde. Yine Ahmet Yamacı imzası taşıyor bu türküde, Turan Zorlu'dan derlenmiş. Mehmet Çalmaşur diyecek ki, Iğdır'ın yolları daştı, benim yarım gelem kaçtı. Türküler sizin için.

Mehmet Çalmışır'ı dinledik bir Iğdır türküsüyle. Güzel yorum ulaştı sizlere. Devam ediyoruz TRT Türkü'de sabahta. Birbiri ardı sıra türküleri ulaştıralım. 7.30 olduğunda yollarda ne var ne yok, nasıl bir trafik akışı var bilgi aktaracağız size. 8 itibariyle de TRT Türkü Facebook, Instagram ve X, eski adı Twitter olan platformlardan yazdıklarınız bize bir bir ulaştı, paylaşacağız. Şimdi Deniz Mızrağı dinleyeceğiz. Bayram Aracı'dan alınan bir Ankara türküsüyle. Bülbül'e su ver verdim altın tasından, çok günler geçirdim kara yasından. Ben seni severdim bir havasından, başın pınar, ayakların göl olsun.

Efendim bir Bartın türküsü dinliyoruz. Şu anda Rüstem Avcı seslendiriyor. Vahdet Gizli'den Sarı Sözen hocamız almış. Hemen Rumeli'ye doğru gidiyoruz ve sonra Özbilen'in Remzi Özbilen'den derlediği türküyle de İcela Kaplan seslenecek sizlere. Yıkılsaydı meyhaneler. Ardından da yol durumuna bakalım, ne var ne yok.

0: Yol durumu.
1: İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü viyadüğü Menemen yönünde 0 ila 1. kilometre arasında hasarlı genleşme derzinin yenilenmesi ve onarılması yapılıyor. Bu nedenle 21 Ağustos 22 Ağustos tarihleri arasında sol ve orta şerit trafiği kapatılı durumda olacak ve akış sağ ve emniyet şeridinden devam edecektir. Tem Otoyolu'nun 0 ila 10. kilometreleri arasında 12 Ağustos tarihinde başlayan Doğu İzmit ve Dilovası kavşağı arasında İstanbul yönünde üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Tem otoyolunda İstanbul yönüne giden trafik akışı Tem Doğu İzmit kavşağı ile Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşağı arasındaki alternatif güzergahlardan devam edecek. Sürücüler yol üzerindeki işaret ve işaretçileri lütfen titizlikle uysunlar. Çalışmalar 7/24 saat esasına göre devam edecektir. Bursa Yolova yolunun Bursa yönü 36 ile 40. kilometreler arasında 19 Ağustos başlayan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım Yalova Bursa yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönü 16 ile 19 kilometreler arasında 18 Ağustos'ta çalışmalar başlamıştı. 24 Ağustos tarihine dek bu bakım onarım çalışmaları devam edecek ve ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden gidiş geliş şeklinde devam edecek. Çankırı-Ankara yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında 17 Ağustos tarihinde başlayan üst yapı onarım çalışmaları

Çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Çankırı yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım bölünmüş yolun diğer yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Yani bir şerit gidiş gelişe ayrılmış durumda. Afyonkarahisar il sınırında bulunan Konya yolunun 7 ila 10. kilometreleri arasında 15 Ağustos tarihinde itibaren yol yapım çalışmaları devam ettiği için bölünmüş yolun Konya Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım Afyonkarahisar yani Afyonkarahisar Konya ters istikametten yine gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri arasında 14 Ağustos tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sürüyor. Kangal Sincan ayrımında Divriği yolunun 0 ila 14. kilometreleri arasında yine 14 Ağustos tarihinden itibaren asfalt yüzeyi kaplama çalışmaları devam ettiği için sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları devam ettiği için 17 Ağustos tarihinden itibaren bu yol trafiğe kapatıl durumda. Akış sağ şeritten yine gidiş geliş olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında 18 Ağustos'tan başlayarak aralığın 12'sine dek devam edecek çeşitli yerlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam edecek. Lütfen yolda hatalı sollamalardan kaçınınız. Tek şeritte bu çok sakıncalı ve lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uyunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı bir yaz günü sabahından yine sesleniyoruz. Yaz günü dedik ya, şurada bir hafta kaldı. Ağustos'u sayacağız. Gerçi Eylül'de, Ekim'de yine Allah nasip eder güneşli günleri görürüz. Ama takvim yaprakları bir bir yaza veda etmeye hazırlanırken dilerim ki tarlalarınızda, bağınızda, bahçenizde hasadınız verimli olur, bereketli olur. En önemlisi sağlık ve hayırlı kapıların açılması. Biz İstanbul Radyosu'ndayız. Eğer bizi şimdi dinliyorsanız Emine Yılmaz programımızın yapımcısı bugün İbrahim Türksoy sesleri ulaştırıyor. Efendim ben Deniz Sabahat Aslan, evinize misafir oluyorum. Siz bana misafir gelin. Başımın üstünde yeriniz var. Hoş safa geldiniz. Her sabah sizlere TRT Türkü'de sabah diyerek türkülerimiz eşliğinde seslenmek yek vücut olduğumuzu, gönüller arası köprü kurduğumuzu o kadar güzel yansıtıyor ki birbirinden güzel cümlelerinizi saat 8 itibariyle

o sümbül, o gül, o bağındır. Eğlenmek elbette yaman çağımdır diyor. Ve biz diliyoruz ki eğlendiğiniz, huzur bulduğunuz sağlıklı günler daim olsun. Van'a bir selam gönderdik Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği bu türküyle. Ondan önce de Ömer Çeliker dedi ki, beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz asya, sabah namazından gelir. Abdülvahap Said'den Mehmet Özbek hocamızın derlediği bir Kerkük'te türküsüyle de Can Kerkük'e selam gönderdik. Şimdi devam ediyoruz. Yine Van'dayız. Hüsamettin Subaşı ustamız repertuarımıza kazandırmıştı. Ve o Davudi sesiyle rahmet diliyoruz. Turan Engin'i dinleteceğiz sizlere. Bahçeye gel ki görem, el uzat bir gül verem. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erem? Ve Turan Engin'in ölümsüz sesi.

Efendim 7.49 oldu. TRT Türkü'de sabahta türküler ard ardı sıralanıyor sizlere. Az önceki türkü ne kadar güzeldi değil mi? Badılcan oymadın mı? Tadına doymadın mı? Ana beni kınama, sen cahil olmadın mı? Efendim bir kadın oyun türküsüdür. Aslında Nida Tüfekçi hocamız notasını yazmış. Süleyman Söğükmen kaynak kişi ve bir Yozgat türküsü. Türkülerimiz de böyle hicivli ama hayat dersi anlatan cümleler o kadar çok ki. Diyor ki anneciğim bana kızma herhangi bir hata yaptığımda. Sen de hiç cehali, bazen hani gençlik böyle olur ya. Serde bir coşku. Ne kadar güzel anlatmış türkümüz. Ve devam ediyoruz. Bu kez Çanakkale türküsü dinleyerek Çanakkale bir bir selam gönderelim. Kamil Nizam Bigalı'dan Ahmet Yamacı derlemiş ve Mahmut Kıvanç seslendirecek. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

Efendim, Emine Koç'u dinledik. Bir Yozgat türküsü Mustafa Özgül Zahide Özkan'dan derlemiş. Yozgat'ın asmasıyım, Bezirgen basmasıyım. Ve şimdi Harput diyarına düşsün yolumuz, Elazığ'a bir selam gönderelim. Sarı Sözen hocamız Mustafa Demirci'den derlemiş muhteşem bir türkü. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletmen çok ağlarım, yaman çağımdır benim. Fermen Boran Selik seslendiriyor.

0: Efendim Beyhan Kars'ı dinledik bir Antep türküsüyle. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya dedi. Şimdi bakalım hava durumu nasıl? Hava sıcaklıkları hangi değerlerde? Bir görelim nerede rüzgar var, nerede yağmur var.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde de 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında devam ediyor. Tabii bu arada özellikle Akdeniz kıyılarında hafif kuvvetli olan rüzgar Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla esecek ve çok önemli bir uyarı bulunmamakla birlikte bazen ani sağanak yağışa karşı tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi bölge bölge illerin sıcaklık değerlerini bir görelim. İstanbul 30, Kırklareli ile 34, Denizli 40, İzmir 35, Manisa 39, Uşak 34, Adana ve Antalya 39, Burdur 36, Hatay'da 36, Ankara 33, Eskişehir 36, Konya 33, Niğde 31, Bolu 33, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 29, Amasya 33, Rize ve Samsun 28, Trabzon 27, Erzurum 29, Kars 27, Malatya 33, Van 31, Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Mardin 37, Şanlıurfa'da 39 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı ve hayırlı bir gün diliyoruz. Yine de zaman zaman sıcak basmalarına karşı tedbirli olunuz diye de hekimlerimizin uyarısını unutmayalım.

Saatimiz 8.14'ü gösteriyor. Eğer şimdi TRT Türkü'de sabah diyerek radyomuz TRT Türkü'de buluştuysak sizlerle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı uğurlu bir gün olsun 21 Ağustos. Yavaş yavaş yaz mevsimi takvim yapraklarındaki varlığını sonlandırmaya hazırlanırken biz yine sizlere sesleniyor olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz efendim. TRT ayrıcalığıyla TRT'nin birbirinden güzel programları radyonuz TRT Türkü'de yine devam ediyor. Meteorolojik görünüm hakkında biraz söz ettikten sonra da sizlere sıra sıra türküler sıralandı. Efendim dedi ki bu Muzaffer Ertuğ'un okuduğu türküde o yanı pembe bu yanı pembe toz pembe şalvara gülüm gönlüm var sende. Ardından da Özgür Eren bir Yozgat Boğazlayan türküsü seslendirdi. Soner Özbülen repertuarımıza kazandırmıştı. Dar köprüden geçerken köprü salladı beni. Ben ele varmazdım. Ağam yolladı beni. Ve sizlerden gelen istek, dilek ve tüm güzel sözcüklerin yankı bulduğu şu dakikalarda değerli dinleyicilerimizin birbirinden güzel sözleri bize ulaştı. Sonsuz teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgi, teveccüh bizi mutlu ediyor efendim. Her birinize bütün türkülerimiz armağandır ve hemen söylemek isterim ki dakikalar el verdiğince inanın bana TRT Türkü Facebook sayfamız, Instagram ve X'ten her birinizin selamını alıyorum. Ama süreyle yarışırken de sizleri unuttuğumu sakın zannetmeyin, haklarınızı da helal edin. Efendim Soner Koç çok teşekkür ederim. İlginiz bizi mutlu ediyor ve demişsiniz ki bir türkü ama bütün çocuklara armağan olsun. Çok teşekkür ederim. Bacınız her zaman sizin istediğiniz türküleri size ulaştırır. Değerli ozanımız Fikret Dikmen.

Niğde'den bütün dostlara selam gönderiyor ve Gazi Emir'e selamlar olsun Soner Koç, değerli kardeşim Rıza Yakın. Bafra'dan bizi dinliyor ve diyor ki TRT Türkü Radyo dostumuz Hacı Tosun'un evladının düğün merasimini Refai'de icabet ettik. Dolayısıyla sıradaki türküyü bu güzel merasime katılan tüm radyo dostlarımız Durak Çağatay, Selami Kabakçı, Osman Çokyaman, Salih Bozkurt ve Suat Müngü'ye armağan ediyorum. Fotoğrafınız çok güzel ama Hacı Tosun, sevgili hemşerim, bacınız olmadan düğün olur muydu yahu? İnsan bir haber vermez miydi? Hepinize selam olsun. Çok değerli dinleyicilerimiz arda arda yazıyorlar. TRT Türkü sayfa, Facebook ve Instagram. Hemen şimdi türküleri sıralayalım. Bol bol türkü dinleyelim bu sabah. Özgür Eren'den sonra sırayı Nuran Mengüş alıyor. Mustafa Özkalı'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Bayburt türküsü. Kara basma iz olur. Hadi bakalım Bayburt'a bir selam gönderelim. Ve tabii ardından da yine gelecek türküyü ben sürpriz olarak söyleyeyim de size. Bir dilek tutun bakalım sırada hangi türkü olacak? Nuran Mengüş Bayburt türküsünü okuyacak. Kara basma iz olur, güzellerde naz olur dedikten sonra sıralanacak türkülerimiz.

Mardin kapısından atlayamadım ya da Murat Kilin damından atlayamadım. Bahattin Karakoç seslendirdi. Tabii ki Diyarbakır'a bir selam gönderdik. Bu arada sevgili Mardinli dinleyicilerimiz bizi dinliyorlardır biliyorum. Sevgili Güler nezdinde hepsine selam göndereyim. Dilekçim en kısa zamanda sizlerle buluşacağız. Çok teşekkür ederim her birinize. Efendim Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden herkese selam göndermiş. Eşiniz Gülle Hanım'a da sevgilerimi söyleyiniz. Torunlarınız Recep, Koray ve Nergiz için tabii ki türkü okurum. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan herkese hayırlı, huzurlu, bereketli bir cuma günü diliyor. Türkü dostlarına selamı var. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan yazıyor. Afyon'a da sevgilerimi lütfen siz iletir misiniz? Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdal Köyü'nden hayırlı cumalar dileyerek selam göndermiş. Selahattin Günaydın da Çamlıbel sabahının çok güzel olduğunu vurgulamış. Ulu Bey Uşak'tan kucak dolusu selam derken sıradaki türküleri ailesiyle tüm sevdikleri için istemiş. Siz de iyi ki varsınız. Selahattin Bey. Gürcan Üsbal da Mersin'den bizi selamlıyor. Hele bir de Silifke türküsü olursa diyor. Efendim ben size Silifke türküsü de mırıldanırım, başka türküler de söylerim. Tekin öğretmenime selamlar. Tekin Özen size türkü armağanımız var. Mehmet Çay hayırlı cumalar diliyor. Muğla Kavaklı Dire Çatak Mahallesi'nden bütün ekibimize selamlamış, var olunuz. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın diyor. Gününüz hayır olsun efendim. Türkü de tabii ki bütün ailenize, hele hele torunlarınıza benden armağan olsun sevgi saygı bizden. Kemal Çınarlık yazdılar bize ve dediler ki Mersin'den, Erdemli'den, Giresun'dan yazan dinleyicilerimiz her biri birbirinden kıymetli bizim için. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden hayırlı cumalar diliyorum diyor. Ahmet Arslan günaydın diyor. Çanakkale Biga'dan selam gönderiyor bize. Hüseyin Şahin çok teşekkür ederim. Almanya'dan bizi hiç unutmuyorsunuz. Sıradaki türkü hem size hem sevdiklerimize armağan.

Teşekkür ederim. Almanya'dan bizi hiç unutmuyorsunuz. Sıradaki türkü hem size hem sevdiklerimize armağan olsun. O halde türkümüzü sunalım. Didem Dilara Dumanavar okuyacak. Bir Erzurum türküsü Vedat Uğur'dan arınmış. Çok da güzel bir türküdür. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basır diyor biraz böyle kafası bulanık diye türküyü ne güzel nazire yakarak seslendirmiş. Biz de Durak Çağatay başta olmak üzere bütün Erzurum dostlarımıza selam gönderelim ve türkümüz armağan olsun.

Saatimiz 8.30'u gösteriyor. Yani bugün 21 Ağustos Cuma günkü TRT Türkü'de sabah programımızın yarı bölümü tamamlandı. Bir bu kadar daha saat diliminde birlikte olmayı sürdüreceğiz efendim. Putin bağım çözüldü dedi Şenay Akayran'da. Aman aman şanlı, ben seviyorum bir delikanlı dedi. Bu arada çok güzel genç kızlarımızın güzel iletileri geliyor. Onlar da genellikle şunu soruyorlar. Misal bir sevgi, canım sevgi diyor ki Sabahat Hocam ben yakında iletişim okumayı düşünüyorum. Mesela ne düşünürsünüz? Neden bu kadar güzel bir dalı seçmişken düşünülsün ki sevgicim? Kolaylıklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Bütün Kahramanmaraş'a sevgilerimi gönderiyorum. Mustafa ile Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar demişler güzel ailemiz. Ben de sizleri çok seviyorum. Aleyna ve Atalay için tabii ki türkü armağanım var. Ekibimizden de size selamlar olsun. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan TRT Türkü'nün bütün ekibine ve tabii bendenize ayrı bir

pasaj açmış. Çok teşekkür ederim. Siz de türkülerimizi dinleyin gari. Bahçede madem ki çalışıyorsunuz, Mehmet Erk ve Salih Ünay Mehmetileri hemen türkümüzü dinlesinler. Hatice Ünal Acıpayam Kelikçi'den bize hep günaydın der. Cumanız mübarek olsun sizin de, sağ olunuz. Müjgan Kızılkaya, ne kadar zarifsiniz. Günaydın tabii radyo başındaki bütün türkü dinleyicilerine, Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarınızla, Almanya Halven'deki kızınıza türkü armağanım var. Musa Aytuğ İzmir'den sevgiler selamlar demişsiniz. Teşekkür ederim siz de. Bütün dostlarımızın emeğine sağlık efendim. Ama böyle seyyahız bu aralarda değil mi Musa Aytuğ? Bartın'dan sık sık da çıkıyoruz bu aralarda. Zeki Gün göller güller gönüller diyarı der Teke için. O halde Burdur'a kucak dolusu selamlar. Ekibimizin de size selamı var. Eşiniz, torunlarınız, dostlarınız için tabii ki türkü isteriz. Her zaman TRT Türkü, muhteşemsiniz. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam göndermiş. Aleyküm selam. Osman Çokyaman, günümüz mübarek olsun efendim. Van Erciş'ten sesinizin ulaştığı her yere ulaştırıyorum sesinizi. Ve selamınız da ulaşmıştır. Ne kadar güzel emoji diyorlar ya, ben onları hep bizim resimlerimiz diyorum. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarken Seçil Kamber Aydın Çin'den tüm ekibe, türkü dostlarına selam sevgi gönderiyor. Kolaylık dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Birsel Kamber'e de sevgilerimi ulaştırın lütfen. Değerli Şaban Dişli, günaydın, hoş geldiniz. Kıymetli çalışma

Serkan Bey'e sevgilerimi ulaştırın lütfen. Değerli Şaban Dişli, günaydın, hoş geldiniz. Kıymetli çalışma arkadaşlarıma da selamları var. Gönüllü türkü severlere de. Başta sağlık olmak üzere tüm güzellikler sizin de olsun. Siz de selamla, mutlulukla kalın efendim. İhsan Özdoğan, sevgiler, selamlar. Bir mukabil siz de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar efendim. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kayka, Ahmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt. Mutlaka Ayhan Çat da bizi dinliyordur. Gülşehir Nevşehir'e de selam olsun. Değerli muhtarımız İsmet Paşa nasıl bu aralarda? İdris Şen, Giresun Bulancağı selamlar. Kayseri'ye selam gönderiyorum Mustafa Telli. O halde Develi Gümüşören köyündeki akrabalarınız da bizi dinliyorsa hemen türkülerimizi armağan edelim. Bu kez duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara. Hadi Şenol Özyakup'la bir Karadeniz gezintisi yapalım mı?

8.39'u buldu saatimiz efendim. Türküler ard arda sıralanıyor ve sizlerden gelen mektupları da okuyorum bir yandan. Siz türkü dinlerken ben onları dinliyorum. Efendim, duman aldı dağlara dedi Şenol Özyakup, Karadeniz'i gezdik. Sonra da Emine Karakuş'un sesiyle bir Rumeli gezintisi yaptık. Sarı Sözen hocamızın Hüdaverdi Güner'den derlediği türküyü dinledik. Ver ateşi yalan da dünya koyansın. Uyuyanlar uykudan uyansın. Siz de uyanın lütfen. Çünkü şimdi de bakıyorum Instagram'dan ne kadar güzel cümleler bize yansımıştır diye. Eminim her biriniz çok mutlusunuz. Evet, farkındayım. Özlüyorsunuz, özlemişsiniz. Şair Korali Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden yazıyor. TRT Türkiye'ye kulak veren herkese kucak dolusu selam, sevgi gönderiyorum demişler Mustafa Bayındır. Çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi herkese günaydın diyor. Adana'dan sevgiler göndermiş Zübeyde Hanım için. Türkü istiyor Seydi Alas. Oğlunuz Mesut, geliniz Şeyda, kızınız Ceren ve Egehan'la Nisan içinde türkü benden armağandır. Fahri Bey Osmaniye'den selam gönderiyor. Saygı bizden efendim. İlyas Aydın, çok zarifsiniz. Bütün dostlarınıza türkü benden armağandır ve hatırlatmalarınız o kadar manidar ki ormanlarımıza dikkat edelim diyor sevgili İlyas Aydın. Aynı zamanda diyor ki trafik kurallarına uyun. 10 dakika sonra sevdiklerinize sonsuza kadar sarılın. Allah sizden razı olsun. Ne güzel düşünüyorsunuz. Daimi dinleyicimizdir Selahattin Erzi. Adana'dan zevkle sizin bizi dinliyor olmanız mutluluk veriyor, gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ekibimizden de size selamlar efendim. Saygı benden size. Siz de hoş geldiniz. Yıldız Hanım'a selamlarımı lütfen iletiniz. Siz de iyi ki varsınız. Hüseyin Uslu 06 Çamlıdere. Günaydın, hayırlı cumalar. Diyorsunuz ki sizi dinlemek ayrı bir güzellik. Her günümüz güzel geçsin inşallah. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerimizle bütün ekibe, Sivas'ta bulunan oğlum Samet, gelinim Ankara'da bulunan oğlum Ali ve gelinim torunlarım Gökhan, Hüseyin Uslu'ya armağan ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Ne güzel cümleleriniz. Şevk duyuyoruz. Daha birçok çalışıyoruz dersimizi. Şükrü Tarhan Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden herkese selam gönderiyor. Allah siz de nazardan saklasın. Çok teşekkür ederim güzel sözcüklerinize. Hüsbal Gürcan Mersin'den tüm dostlara günaydın diyor. Silifke türküsü demiştiniz ya, ben mırıldanacağım ama vakti de iyi kullanmak üzere. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 pazar yerine selamlar, bereketiyle olsun. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan bizi selamlıyor. Ekibimizin de selamı var yapımcım Emine Yılmaz. Kumanda masasında İbrahim Türksoy size selam gönderiyorlar. Hayırlı cumalar. İsmail Yalabık Berlin'e selamlar. Zeybek çökertmeyi söyleyeyim mi sizlere? Tamam, mutlaka söyleyeceğim. Ve Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler saygılar sunarım demiş. Bir mukabil ve oğlunuz Profesör Doktor Gökçen, Cem Gökçen ve bütün şifa bekleyen hastalarına, elbette ki anneciğimle birlikte bütün hastalara şifa diliyorum ve bütün hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi iki türkü sunalım. Yine sürpriz olsun. Sabahat Aslan böyle diyor hep, biliyorsunuz. İki türkü dinleyin, dilek tutun. Bakalım hangileri?

8.49'u bulduk. İkinci saat dilimizi tamamlamak üzereyiz ve türküler ard arda sıralanıyor. Efendim devam etti türkülerimiz. Şerife Hatun dedi ki Meşenin Tepesinden. Bu türküyü Süleyman Hatun repertuarımıza kazandırmıştı. Erzincan Kemaliye türküsüdür. Böylelikle Müjgan Hanım'ın istediği yerine gelmiş oldu. Bütün Kemaliye'ye, Eğinli hemşerilerime selam, sevgi, saygı gönderiyorum. Ondan önce de Onur Karahalil Giderem buradan artık. Baş açık yaka yırtık. İsterem gamsız giden, gam gelir gamdan artık diyerek Hafız Nuri Başaran'ın o güzel türküsünü seslendirdi. Şanlıurfa türküsüydü tabii ki, Sarı Sözen hocamız derlemiş. Efendim bütün iletilerinize yetişmeye çalışıyorum. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bütün dostlara selam gönderirken Bayram Hacı Mahallesi'ndeki kardeşi İrfan Köklü ile Emine Hanım, komşuları Adnan Bey ile Sabahat Hanım'a adaşımın arasında olunca dilek tutun lütfen. Ahmet Boyacı Muammer Sarıbaş ve ailesiyle Hacı Bekir Ergüt'e armağan ediyor türkümüzü. Konya'ya selam olsun Hasan Güçlü, Havva Hanım umarım ki iyidir. Ve Bayram Gökçen, tekrar sizi selamlıyoruz. Oğlunuza mutlaka türkü armağan edeceğim. İstanbul turu için bu sefer İstanbul'dan selamlar demiş Özcan Gönen. Hoş geldiniz. Sıradaki türkü sesimizi duyan herkese tabii ki armağan ederiz. Nilgün Kalyocu çok zarifsiniz. Programda emeği geçen tüm dostlarımıza Kapadokya'dan sevgiler demişsiniz. Sevgi bizden efendim. Hamza Gedik aşçımız bereket dağıtıyordur. Şifalı olsun elleriniz. Giresun Tiribolu Ataköy'e selamlar. Eşinize ve çocuklarınıza türkü okuyacağım tabii ki. Selahattin Özdemir hayırlı cumalar diliyor Niksel Yeşilkaya Köyü'nden. Ve bütün türküler emniyet güçlerimize, sınır boyudaki Mehmetçiğimize armağandır. Daima TRT türkü. Emine Demir Atamer ne kadar güzeldir sözleriniz. Yürüdüğümüz her yolda gönlü güzel insanlar yoldaşımız olsun. İnşallah dilerim. Merhaba, hoş geldiniz. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden bizi selamlıyor. Teşekkür ederim Muzaffer Ünlü Türk. Alkışlarınız ne kadar güzel. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için türkü istiyor. Mevlüt Koç hayırlı sabahları olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İlyas Aydın doğru söylüyorsunuz. Lütfen trafik kurallarına uyun. Çünkü sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. O halde bize türkü sunalım. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Nişanlara geldim senin yüzünden diyecek Mustafa Kemal Şimşek. Ali Ulvi Erandaç'tan Ahmet Yamac'ın derlediği Kayseri türküsüyle bütün Kayseri'ye selam gönderelim.

8.56 4 dakika sonra 3. saat dilimiz başlayacak. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Erzincan Kemaliye türküsü isterseniz de biz çalmaz mıyız efendim? Büyük cevizin dibi ne gezersin el gibi. Sallan da gel yanıma helalca malım gibi. Ahmet Yamacı Nazım Can'dan derlemişti bu güzelim türküyü. Serpil Algül Yıldırım'dan dinledik. Devam edelim. Bu kez bakalım sizler TRT Türkü Facebook sayfamızdan neler yazdınız. Bu arada hemen bildirmek isterim efendim. Canım anneciğimin şifa aramak için orada tuttuğumuz o güzel hastanemiz ve bütün hastanelerimizdeki hekimlerimize sonsuz teşekkür ederim. Her biri bizim için çok kıymetli ve bu meyanda sağlık grubundan bir değerli dostumuz bizi dinliyordur şu anda. Kendilerine selam göndermek isterim buradan ve güzel yayınlar dileğinizi de teşekkür ederim. Hakan Bey, bize gösterdiğiniz nezaket ve yakınlık için bütün hastalarımıza şifa dağıtan hekimlerimiz, Allah yar ve yardımcınız olsun. Eliniz kolunuz dert görmesin. Ve Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal. Efendim bu eşkenar üçgenimiz bugün nerelerdedir diye düşünüyorum. Gülnaz Hanım vatana nihayet geldiler. İyi bir tatil diliyorum. Her zaman bizi sadakatle dinlersiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Emine İkinci, Trabzon'a ve size yürek dolusu selam gönderiyorum. Bütün güzel sözlerinize çok teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bize selam göndermiş. Teşekkür ederim. Meral Hanım'la Ege'ye ve Turan Hocamıza tabii ki sizin için Türk armağan edeceğim. Gürol Seçil Karataş'ı toprağı altın olan yatağından selam gönderiyor. Seçil Hanım'la Simge, Ömür Bey, torunu Pascal ve oğlu Erdinç Kara için türkü istiyor. Saygı sevgi benden efendim size. Var olunuz. Ve değerli dinleyicimiz Zeki Gün bize selam göndermişti. Biz de bu arada Isparta'dan yazan Selami Bey'e diyoruz ki Zeki Gün'ün dediği gibi güller gönüller diyarıdır orası. Selam olsun. Ve İhsan Özdağ'ın yine hayırlı bir gün diledi. Değerli dinleyicimiz Yılmaz Can Türk fındığın başkentinden selam gönderdi. O fındık kentli der kendine. Osman İnan Ankara'ya selam olsun. Zeki Özceylan Merzifonlu'dan selam göndermiş bize. Zeki Bey ile Beti Hanım, Yücel Bey, Ali Şahin için tabii ki türkü olur size. Armağanımızdır efendim türküler. İlham Üyer Kocaeli Darıca'dan yazdılar. Selam olsun size de. Güzel bir cuma günü diliyorum. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan tüm TRT Türkü ailesine selam gönderirken torunu Ege ile Emet Azant köyünden Süleyman Biral'a bir türkü istedi. Ali Yavuz Yalova'dan selamladı bizi. Selamınız başım üstte. Sultan Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Ve oğullarınız Selim ile Fatih, gelininiz Begüm'e benden türkü armağan olsun. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selam göndermiş. Çumra halkı ve radyo dinleyicilerine buradan kucak dolusu sevgiler. Ömer Akaryalı Sakarya'dan selamlıyor. Çok teşekkür ederiz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören köyünden bütün ekibimize ve radyosu açık olanlara selam gönderirken Halil Albayrak Samsun ilk adımdan bize selam göndermiş. Bakalım belki de Musa abiden bir türkü ben size seslendiririm. Isparta'dan Uğur Heybeli Senirkent'ten günaydın diyor. Sıradaki türküyü de İzmit'teki dünürü Ali Ekber Ergün için armağan olarak istiyor. Dünürler arasında tabii ki hediye alışverişi olmaz mı? Hele bir de türkü olursa. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlıyor. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman Aksoy hoş geldiniz. Mübarek cuma sabahı Ankara'dan aldım. Selamınızı başım üste. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Haydi size türkü armağan ederken Daren Dey, Somuncu Baba'yı unutmayalım. Ergün Tontu ve Tontu ailesiyle Erdal Oğuz, Hilmi Keyhıdır abisine de bir türkü armağan edelim. Ceyhanlılar da dinliyordur. Hadi bakalım yine iki türkü yine dilek tutun. İbrahim de ulaştırıyor türküleri.

9.07'yi buldu saatimiz ve çok güzel bir Azerbaycan esintisi esti İmran Koç'un sesinden. Dedi ki Osman Özdenkçi'nin Hacı Ali Hancı'dan derlediği türküyle, seher vakti sen tarlaya gidende ses yayılır dört bir yana Süreyya. Ondan önce de çok güzel bir türkü dinledik Özlem Özdemir'den. Haydar Barçın'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Manisa türküsü. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam versin güzellerin gencinden dedi. Efendim 9.07 3. saat dilimizde bizi dinlemeye başlayanlara tekrar hayırlı bir gün diliyoruz. İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar ulaştırıyoruz. TRT Türkü programındayız efendim. Sizlerden gelen bütün istekleri, dilekleri yansıtmaya çalışıyoruz. Sade Gül günaydın diyor Muğla Kavaklıdere Nebiler Mahallesi'nden. Sıradaki türküyü de herkese armağan ederek hayırlı bir gün diliyor. Hüseyin Kasap, hayırlı ve bereketli cumanız olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bulancak'tan selam göndermiş o gün Özgen. Aleyküm selam. Ahmet Yeşilur Antalya'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz doçent doktor Sayın Nabi Azeroğlu. Tebriz'den TRT Türkü dinleyenlere selamlar. Burada havalar az bulutlu. Urumiye ve Kerkük'teki Türk kardeşlerimize selamlar. Türk dünyasında dinleyenlere bir Kerkük türküsü olsun demişsiniz. Hemen biz onu yerine getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Olmaz mı Kerkük türküsü? Bekleyin. Bizi izlemeye devam edin. Acıpayam Kelekçi'den

Günaydın diyor Yaşar Ünal ve değerli Ayhan Çat. Günaydın. İstanbul trafiğinde kolaylık diliyorum. Salih Bozkurt, Rıza Yakın, Oğuzhan Kaplan, Erdal Cingöz'le birlikte ve şu an ailesinin rızkını kazanmaya çalışan bütün emekçilerimize hayırlı bir gün ve bereket diliyorum ben de. Mahmut Kalın, gönderdiğiniz selamınız aldık başımız üstüne diyor. Beyaz Taşlar Diyarı Elazığlı Zehra Bilir, Erzurumlu Muazzez Tirünk, Giresunlu Aliye Akkılıç dinlemek ne güzel. Çok teşekkür ederim. Biz asla unutmuyoruz ustalarımızı. Görevimiz de bu. Bu kültürün kilometre taşlarında bulunmak bizim için şereftir. Bu kültürün içinde hizmet etmek de sizlerle gönül birlikteliği de bizim için çok güzel. Ormancı Mustafa Bey Güney Sınır'dan yazıyor bize. Selam olsun. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan yazdılar. Tabii ki Nisa Bey için, Nisa işi sağlam için türküyü armağan ederiz hanımefendi için. Veli Sivaslı da diyor ki üreticilerin vazgeçemediği bir tutkulu sevdadır TRT türkü. Emeğinize sağlık. Sabahları çayı demleyip TRT türküyü açamazsam huzur bulamıyorum. Huzurun ve muhabbetin üretimine emek verenlere yürekten selam ve saygılarımla. İstanbul Maltepe'den Veli Sivaslı ama memleketi Erzurumlu. Dadaşlar diyarına, Yiğidolar şehrine, her birine bacınızdan kalbi selamlar. Ve sevgili canımın içi Emine ikinci, benim sabah neşem gelmiş de ben gelmez miyim diyorsunuz ya. Ben kurban olurum ya. Bu gönlünüzün genişliği muhteşem. Recep Bodur İskilip'ten, çarşının doçentinden selam olsun demiş. İskiliplere türkü armağanımız var. Değerli Ahmet Özçelik, ne kadar kibarsınız. Diyor ki Sabahat Hocam, sizin nezdinizde bütün ekibe kucak dolusu selam, sevgi, saygı. Bilmukabil cumanız mübarek olsun efendim. Tabii ki benim okuyacağım türkü Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı mensupları, eş ve çocuklarına ve tabii ki Saynur Hanım'a, torunlarınız Selcan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'e armağandır. Hepinizin ömrüne bereket. Sayın Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'ye selamlar. O halde az önce Nabi Bey dedi ya Sayın Hocam bize, Kerkük türküsü olsun diye. Şimdi başlayacağız. Önce Azerbaycan, sonra haydi bakalım Kerkük'e selam. İbrahim ulaştırıyor türküleri.

Efendim, Erzurumlu hemşehrilerimiz yazdılar da bugün Dadaşlar Diyarı'na Erzurum türküsü olmaz mı? Şimdi de kavurma koydum tasa diyecek Saadet İnka'ya, ama Can Kerkü'ye selam gönderdik sırayla. Selma geçer. Dede dede Can dede dede mi? Mehmet Özbek hocamızın Fahrettin Ergenç'ten geldiği Kerkük türküsünün ardından yine Ekrem Duzlu'dan derlediği türküyü de Mehmet Aldaşoğlu seslendirdi. Kayalar gölgelendi, gözeller suya indi. Dede dede Can dede dediler ve şimdi Erzurum'dayız.

Efendim haftalardır diyorsunuz ki Maraş uzun havası, Maraş Maraş derler, bu ne biçim Maraş, ya da eğer benim ile gelmek dilersen eğlen gülüm yaz gelsin de gidelim. Biz de karınca kaderince minicik bir kuble okuduk ve Ali Kızıltuğ'un o ölümsüz aşıklaması. Değirmenim terse döndü bu sene, bulgura mı yanam, una mı yanam dedi. Özellikle gurbetteki dinleyicilerimiz o kadar çok istediler ki, ve hep de diyorsunuz Sabahat Hanım, hani minicik minicik öyle seslendiriyorsunuz ya saz olmadan. Gönlümden taşan duygularla yurdumun dört bir bucağına bugünün hayırlı uğurlu olması dilek ve duasıyla armağan ettim. Kabul olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgili İbrahim Türksoy da sesimi bir güzelleştirdi. Bu arada tabii ki sevgili Emine Yılmaz da İbrahim Türksoy'a selamlar var. Bunu hemen unutmayayım. Özellikle söylemiş İsmail Etişken. Selamınızı aldım. Emine Yılmaz ve İbrahim Türksoy'a selam gönderiyorum demişler. Şengül Ekinci ne kadar zarifsiniz. Antalya Kemer'den bizi dinliyorlar. Diyor ki hepimize, herkese hayırlı cumalar olsun inşallah. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık, kolay gelsin demiş. Bir de diyor ki program başlarken bir de baktım ki repertuar zaten şahane. Benim adım geçiyordu hani, Şengül'e Şengül'e dedi ya türkü. Size selam olsun. Yunus Şen Ocak Denizli'ye selamlar. Kasım Baş Türkü Bartın'a selam gönderiyorum. Hüseyin Gezi Denizli Güney'den yazmış bize. Zeynep ve Elif için tabii ki türkü okurum. Seyhan Kabadayı Buğulu Yeni Peltikçi Köyü'nden. Pelitçik'tir değil mi orası? Pelitçik Köyü'ne selam gönderiyorum. Yaylaların yaprakları olması bizi çok mutlu ediyor. Diyor ki köye göç ettik. Köyde de dinlenmeye devam. Sağlıklı olun efendim. Kolay gelsin diyor Yılmaz Melikoğlu. Giresun Bulancak'tan hepimize selam göndermiş. Gönül Gurbet Ele var mı? Yarın söyleyeyim mi? Bugün fazla dertlendirmeyeyim sizi. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden seslenmiş. Ümmü Han Bulut diyor ki Ünye Saraycık Köyü'nden selam olsun. Aleyküm selam. Türküyü tüm fındık toplayanları armağan edin. Bir de Bulat sülalesiyle Keskin ailesine, Dursun Keskin, Atiye, Umut Ayfer Keskin, tabii ki türkü dostlarına armağan olsun demiş. Eskişehir'den selamlıyor Zeki Bey bizi. Gürol Yavuz yine Eskişehir Mihalıççık'tan. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den Kastamonu Çaybükü, Küre Çaybükü köyüne selam göndermiş. Biraz sonra Murat Odabaşı'nın güzelim cümlelerini gerçekten paylaşmak isterim. Şimdi iki türkü daha sunalım size. Hadi İbrahim, ulaştıralım türküler. Sürpriz olsun çünkü dilek tutuyorlar.

9.35'i buldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah 21 Ağustos günü yine ayında ve sizlere bu sabah türküler sunuyoruz. Ne güzel bir Kırklareli türküsüydü. Lüleburgaz ve Kırklareli'ne selam olsun efendim. Muzaffer Sarı Sözen Mustafa Sami Arı'dan derlemiş. Dilek Karadağ da seslendirdi. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren. Ondan önce de bir Şanlıurfa türküsü dinledik. İzzet Altınmeşe Urfalı Babe'den repertuarımıza kazandırmıştı ve Erkan Sürmen'in sesi ulaştı sizlere. De git Bayburt, de git, sende nem kaldı. Hasan Kalas'ın da ceketim kaldı dedi. Şimdi çok istediğiniz bir türkü gelecek büyük bir ustadan, ama önce şu selamları bir alalım, gönülleri hoş olsun. Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selam gönderdi. Umarım vaktimiz kalır, olmazsa yarın bugün ayın ışığı dinleriz birlikte. Coşkun Bakan Antalya'dan selam gönderdi bize. Saadet Hanım'la Büşra ve Hafize için, oğlunuz Osman Bey için de türkü bizden armağan olsun. Mustafa Fenercioğlu, gününüz hayır olsun. Tabii ki askerimize, polisimize ve radyosu başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam gönderiyoruz ve türkü armağanımız var. Bizden de Antalya'ya saygı ve sevgiler, selamlar. Selahattin Balkan, Sultan Hanım için türkü istersiniz biliyorum. Turgutlu Musalar Yeniköy'e selamlar olsun. Size de Allah'a emanet olunuz diyerek sağlık diliyoruz efendim. Salih Orbay Akşehir Pazarköy'ünden sesleniyor ve Mustafa Orbay ile Pazarkaya Köyü'ne türkü istemiş ve diyor ki Turan Akmaner Kılıç Hocam, bugün çalışma arkadaşları ve Sabahattin Hocam günaydın değerli türkü dostları. Yolda otobüsteyim, tabii ki yorgun. Dilerim ki yorgunluğunuz çok geç çabuk geçer. Ve özel gönlümün topraklarından onun güzelim dilinin duygularıyla herkese selamlar. O zaman derim ki ben serbest sever diyorum ya, yayırsan sever. Koy ver gazi, çöz de al Mustafa'yı, dün çaldık. Şimdi bir usta ve çok istenen türkü. Bakın kim çalıyor.

9.46'yı buldu saatimiz. Yaklaşık 3 saati tamamlamak üzeriz. Efendim az önce sevgili Nuray Hafiftaş'ı rahmet ve sevgiyle yad ettik. O güzel sesi yadigar kaldı. Mucip Arcuman'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Ankara türküsüyle. Su sızıyor sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından dedi. Ancak ondan önce hep Sabahat Aslan sürprizi oluyor ya size. Veli Bey Adıyaman'dan sevgili Halise Zontur yine yollarda Didim'de. Dediler ki Muratgil'in damından hoplayamadım dediğinizde biz arabadaydık. Şimdi indik şöyle bir tekrar rahat dinleyelim. Bu arada hemen minicik dinlettik size. E güzel olmadı mı? Biraz sürprizli, şöyle canlı ve dinamik olsun sabah sabah dedik. Efendim devam edeceğiz. Sona gelmeden önce değerli Murat Odabaşı çok kıymetli sözleriniz. Dağların heybeti, bozkırın yalnızlığı, gurbetin sancısı ve kavuşmaların heyecanıyla sazın teline düşer. Anadolu'nun dile gelişidir türküler diyor. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlere. Mükemmel bir diksiyon ve estetik bir sunum, zarif sunum varsa efendim bu TRT ayrıcalığıyla bizim görevimize olan bağlılığımızdan, emeği olan bütün ekipteki arkadaşlar, yapımcılarım, teknik komandada bulunan kardeşlerim, her birimiz size selam gönderiyoruz.

nezdinizde Mahmut Üstündağ'da Yalvaç Kuyucak'tan Isparta'dan yazıyor. Herkese selam sevgi demiş bir mukabil. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden İstanbul'a türkü tadında selam diyor. Bol ve kazançlarınız bereketi olduğu hayırlı bir gün diliyorum ben de size. Rıza Yakın her radyodan fazlası bir radyodan fazlası TRT türkü diyor. Benim gözümde kumanda masasında sıradaki türkü Fatma Hanım'la kızlarınız Nuray, damadınız Abdullah, biricik torununuz Giray ve tüm dostlarıma armağandır. Suna Kocak teyzemiz bizi hiç dinlemeden durur mu? Dakika dakika, saniye saniye bizimle. Hakan Yeşil İzmit'e selam olsun. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'ya selam gönderiyorum. Çınar Türkmen Erenler Diyarı Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın diyor. Efendim Hacı Bektaş Veli alma etkinlikleri bildiğim kadarıyla bugün nihayet diyor dostlara ve selam gönderiyoruz oradaki herkese. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli yatağından Erdoğan Oktay da günaydın diyerek Ayas Yumurtalık'tan bize selam göndermiş ve çok teşekkür ederim İbrahim Kavaoğlu Ayvalık'tan gelen selamınız için. Zannediyorum kumanda masası bana tamam diyor. Mustafa Elduran günaydın dedi, hayırlı sabahlar diledi Konya Bozkır Çağlayan'dan ve Önder Tokur günaydın dedi. Maya Türköz Uşak'tan selamladı. Gürcan Hüspal da Mersin'den zaman doldu. Bugün yapımcımız sevgili Emine Yılmaz'dı. İbrahim Türksoy kumanda masasında sesleri ulaştırdı. Hayırlı, sağlıklı, uğurlu bir gün diliyorum. Hastalara da şifa olsun. İsimleri bugün duyulmayan dinleyicilerimiz, yarın yine sizinle birlikteyiz efendim. Ben Deniz Sabahat Aslan, kalbi duygularımla her birinizi selamlıyorum. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte buluşmak üzere bütün askerlerimize bir türküyle selam göndermek istedim efendim. Asker oldum vatana, gidiyorum mu kıtana diyeceğim ve zalifim diyerek bugünlük ayrılıyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Denizli yöresinden yavaş yavaş esen seher yelimi türküsünde geçen hıkkıdık sözcüğü. Hıkkıdık tuttu beni, tuttu da guruttu beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni diyor türkümüz. Burada geçen hıkkıdık kelimesi hıçkırık anlamındadır. Çocuk dilinde ya da halk ağzında yer bulmuş şeklidir. Daha çok Ege bölgesinde kullanılır ve özel gönlümün sesinden keyifle dinlediğimiz bu türküde de duyarız. Köşelerden melil melil bakarım ifadesindeki melil melil ikilemesi ise melül melülün yöresel şekli olup üzgün, mahzun, boynu bükük bir şekilde gibi anlamları vardır. Şimdi özel gönlümün derlediği bu türküyü kendi sesinden dinliyoruz. Yavaş yavaş esen seher yelimi, benim gönlüm divane mi deli mi? Köşelerden melil melil bakarım, yoksa bugün ayrılığın

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavda seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. 5 yılda yaklaşık 3000 genç araştırmacı Türkiye'nin bilim ve teknoloji hazinesine kazandırılacak. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişiyi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken ikisi hakkında da ev hapsi kararı uygulandı. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk, en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denizde kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 19 yıl aradan sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlale devam ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanda katlettiği 50 Filistin'in cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Katliamcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da devam ediyor. Nablus kentindeki baskında 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Peru'da dün akşam saatlerinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru Jeofizik Enstitüsü ise merkez üssü Apurimac bölgesi olan depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı sabah saat 5-6'da kaydedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 12 kilometre olarak belirlendi. Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önemi vurgulandı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 yendi. Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Trabzonspor'sa 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak maçla açılıyor. Mücadelede Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum'un Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon A-Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Herkese merhaba. Ben Binnaz Altuner. Sizi Almanya Stuttgart'tan dinliyorum. Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı türküyü Düzce'de yaşayan ve sizi her sabah dinleyen canım baba Erol Durçi için istiyorum. Teşekkür ederim.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ayhan Gün, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Sinem Yıldırım Yalçın, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve

saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Ali İzzet Özkan'dan alınan bir deyişle başlıyoruz. Yürü bire çiçek dağ, sende suna boylum kaldı.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Özgür Eren'in seslendireceği Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyle sürüyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu. Solistimiz Zeynep Cihan, Muğla yöresinden Durmuş Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civeley'in derlediği ağdı seslendiriyor.

Solistimiz Şeyhmus Esenkuş, Gaziantep yöresinden Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak seslendiriyor. Solistimize bağlamasıyla Ferhat Durmuş yol gösteriyor. Evinin önünde oturmuş, benim yoluma bakar. Senin o bakışın yine Antep'i yakar.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği, Erzincan yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyle devam ediyor. Vardım Hindeline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım, oturdum. Sen benim başıma neler getirdin, ben senin kahrını çekemem gönül.

Sanatçımız Özlem Üngör, Trabzon yöresinden İbrahim Can'dan alınan bir yol havası ve bağlı olarak Giresun yöresinden Ümit Bekizağ'ın derlediği türküyü seslendiriyor. Görelinin içinde ikiliyim ikili, ufağımın sözleri yüreğime dikili.

Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi. Sami Hoşsu'nun Van yöresinden derlediği türküyü Şerife Hatun'dan dinliyoruz.

Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi sanatçımız Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükrü olsun bizi yaradan Mevla'ya. Cem'i toplamanın zamanı geldi.

Yurttan Sesler programı bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Handan Uysal'dan alınan türküyü Selma Geçer'in yorumuyla dinliyoruz. Özüne özüm kurban, gözüne bu gözüm kurban, sözüne sözüm kurban, yar geldi, yar geldi, yar geldi.

Değerli dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Van yöresinden Hüsamettin Subaşı'nın derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ayhan Gün, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Sinem Yıldırım Yalçın, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

gelmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi, merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek, doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. 5 yılda yaklaşık 3000 genç araştırmacı Türkiye'nin bilim ve teknoloji hazinesine kazandırılacak. Roketsan, Mavi Vatan'ın savunmasını yerli teknolojilerle en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Deniz platformlarının yakın hava savunmasını üstlenecek olan Levent sistemi test aşamasına geçti. Arayıcı başlık entegre edilen Typhoon Block 3 ile de denizdeki hareketli hedeflerin balistik füzelerle vurulması başarıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat II, Typhoon Block 3'ün Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol üstleneceğini söyledi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti'nin yeni dönemini değişim ve gelişim olarak ifade etti. AK Parti'nin rakibinin yine AK Parti olduğunu belirten Yayman, biz 2053 planlaması yaparken muhalefet mahkeme koridorlarında mazbatı arıyor dedi. İzmir'de uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kiraz, Urla ve Karaburun ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katliamcı İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlale devam ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanında katlettiği 50 Filistinlinin cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da devam ediyor. Nablus kentindeki baskında 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. Ömer Çelik, İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı saat 5:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önemi vurgulandı.

0: Spor.
1: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Efendim, TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızla yine sizlerleyiz. Haftanın son iş gününde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat başına kadar keyifli bir saat geçirmenizi temenni ederek bugünkü yayın ekibimizi sizlere takdim etmek istiyorum. İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses ve saz üstadları yine sizler için birbirinden güzel türküleri canlı olarak okuyacak ve çalacaklar. Tuğba Ger sesiyle, bağlamasıyla sizler için türküleri seslendirecek. Emre Kızıl yine bizlerle olacak bugün. Onlara eşlik edecek olan saz üstadlarımız, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, yine bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanı manesiyle Cafer Nazlıbaş ve ritimde Murat Kas bizlerle. Her birinin

0: İyi
1: Bugün
0: ettin.
1: sözümüzle geldik.
0: Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden şavkı vurur, pencereden, bacadan dedik. Bir Arguvan yöresi türküsüydü. Bir güzel türkü daha rica edelim senden. Bu kez hangi yöreden olacak?
1: Erzurum yöresi yöremiz. Hı hı. Hulusi Seven'den alınmış. Emin Aldemir derlemiş Hulusi Seven'den. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Senin yine sevdiğin türkülerden
0: çok,
1: bir tanesi bildiğim kadarıyla, değil mi?
0: Öyle gerçekten. Zülfü perişanım kal melül melül diyelim o zaman şimdi de.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger. Sazınla, sözünle iki güzel türkü paylaştın bizlerle ve sevgili dinleyicilerimizle. Yüreğine sağlık. Eşlik eden saz üstadlarına da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, türkülerle gün ortasında bugün ağırlayacağımız bir diğer güzel ses Emre Kızıl demiştik. Sevgili Emre Kızıl mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Emre, hoş geldin sen de yayına.
1: Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bugün ilk olarak bize bir uzun hava okuyarak başlayacaksın, öyle değil mi?
1: Evet, hazır Malatya Arguvan yöresine uzanmışken bir Arguvan uzun hava söyleyelim isterim.
0: Tabii ki keyifle. Kavalıyla sevgili Fedai Tekşahin yol gösterecek sana bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Ona da şimdiden teşekkür ederek başlayalım hadi o zaman.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Sevgili Emre Kızıl'dan güzel bir uzun hava dinledik. Sonrasında da yine Malatya Arguvan yöresinden kapının önünde önlük dikiyi yürüdükçe ince beli büküğü adlı türküyü dinledik. Teşekkür ediyoruz. Saatler 12.30'u gösterdi bile sevgili türkü dostlarımız. Şimdi bizler sizleri bir Ankara türküsüyle baş başa bırakacağız. Gülşen Kutlu'nun güzel sesinden dinleyeceğiz. Oğlan kolunu sallama.

0: Efendim yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bir kez daha Tuğba Ger sazıyla sözüyle sizlere iki güzel türkü seslendirmek üzere mikrofonun başında. Bu kez
1: yöremiz Aydın.
0: Aydın, evet.
1: Muzaffer Sarı Sözen, Nazım İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlemiş. Hı hı. Abalımın Cepkeni adlı Abalı Zeybeğini çalıp söyleyeceğim yine.
0: Biz de keyifle dinleyeceğiz.
1: Saz arkadaşlarımızın da eşliğiyle.
0: Hı hı. Bekliyoruz. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık, nefesinize sağlık diyelim. Ve sevgili Tuğba Ger, Ege'den ayrılmayalım değil mi?
1: Ege'den ayrılmıyoruz. Şimdi de Muğla'ya gidiyoruz, yakınlara, Fethiye. Mustafa Hoşsu ve Talip Özkan, Fatma Kaya ve Faden Yavuz'dan derlemiş bu güzel hareketli türkümüzü. Pazarda bal var gelinim, pazarda bal diyoruz.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel kına havası için. Sevgili Tuğba Ger çaldı, söyledi. Üstadlar eşlik etti, sağ olsunlar, var olsunlar. Türkülerle gün ortası şimdi Emre Kızıl'la devam edecek. İki güzel türkü daha seslendirecek sizler için sevgili Emre. İlk türkümüz Yeşil İpek Bükeyim Derdimi Kimlere Dökeyim olacak, değil mi?
1: Evet.
0: Buyurunuz.

Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için. Ritmimizi düşürmedik. Şimdi türkülerle gün ortasında türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanı. Bu kez Adana.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim saatler 12.52'yi gösterdi. Türkülerle gün ortasında yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yol alırken bu kez Bursa'ya gideceğiz. Tuğba Ger'den bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Nevin Akol'dan alınan Cici Pabucum Cici, gezdiğim çimen içi diyeceğiz şimdi de.

Çok teşekkürler, sağ olun. Bu güzel türküyü de Tuğba Ger'den dinledik. Efendim bugün de türkülerle gün ortasında bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bu yayını mümkün kılan yapımcımız Özgür Yardımcı, tonmeisterimiz Fırat Özturan, sanatçılarımız Tuğba Ger ve Emre Kızıl. Onlara eşlik eden saz üstadlarımız Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Fedai Tekşahin, Cafer Nazlıbaş ve Murat Kasa... Ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz bu güzel eserleri bizlerle paylaştıkları için. Ve veda ederken sizleri bir kez daha sevgili Emre Kızıl'ın güzel sesiyle baş başa bırakıyoruz. İyi hafta sonları, türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz. Bugün birlikteliğimizi Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde sesimizi Emre Fidan ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Bizim Eller'in ilk türküsünü Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Kerkük yöresine gidiyoruz. Kahveciyem, zarım yok. Ben ağlarım, yarım yok. Yarimi aparmışlar, sarhoşam, haberim yok.

Sevgili dinleyenler, Gaziantep yöresine gidiyoruz. Fırıncı Tahir'den alınan türküyü Reyhan Ediş söylüyor. Evlerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş, dudağında balı var.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülvahap Said'den alınan türküyü Münevver Özdemir söylüyor. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz asiye, sabah namazından gelir.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz canlı yayınımız Hakan Ünal'ın sesiyle Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Bir kız gördüm bedende, sallanı da giden de.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in İstanbul yöresinden derlediği türküyü Gülay'ın sesinden dinliyoruz. Mendilimin Yeşili.

Saatimiz 13.24'ü gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Zeki Süzergil söylüyor. Dere boyu saz olur, gül açılır yaz olur.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Ankara yöresinden derlediği türkü Zeynep Cihan söylüyor. Karpuz kestim yiyen yok.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.38'i gösteriyor. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Gülhan Aksoy Karahancı söylüyor. Karşıdadır evleri.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Bugün programımızı Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Engin Koyuncu'nun sesiyle ayrılıyoruz. İğne attım tarlaya.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmeye ertelenemez bir zorunluluk haline getirilmiştir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. "Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır, dedi. İstanbul ve İzmir'de yasa dışı faaliyetlerde bulunan organize hırsızlık yapılanması çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli ve örgüt yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu maddeyle 62 bin aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak. 6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, mühendis, kamu yöneticisi ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Vance, bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Bessant da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Washington'dan gelen açıklamalara Tahran'dan tepki gecikmedi. İran ve Irak parlamento başkanları arasında Basra Körfezi polemiği yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, üzerinde Fars Körfezi yazılı bir harita paylaştı. Iraklı mevkidaşı Halbusi ise paylaşıma Arap Körfezi yazılı haritalı paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan polemik, Kalibaf'ın Irak ziyaretinin hemen ardından yaşandı. İşgalci İsrail unsurları Lübnan'da ateşkese uymuyor. Ülkenin güneyinde yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Nebatiye vilayetinde stratejik Ali Et Tahir Tepesi ve Kefir Rumman kasabası bombaların hedefindeydi. Bölgedeki patlamalar böyle görüntülendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan Amili Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyarbakır'dan yükselen sesimiz bugün yine Anadolu'nun dört bir yanında yankılanacak. Kimi zaman bir köy odasına yakılan türküden, kimi zaman bir düğünün coşkusundan, kimi zaman da uzaklarda kalan bir sevdanın ardından süzülen ezgilerden geçeceğiz. Bir bağlamanın telinde, bir davulun vuruşunda, bir kavalın nefesinde olacağız.

türküler, türkülerimiz. Geçmişten bugüne uzanan en güzel hafızalarımız. Onları dinlerken yalnızca bir ezgiye değil, Anadolu insanının hayatına, duygularına, hikayelerine kulak vereceğiz. Bugün de Türkü Diyarı'nda sizlerle birbirinden güzel ezgilerle olacağız. Yurdumuzun farklı yörelerinden derlenmiş türkülerle, gönlünüze dokunan ezgilerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarmayı temenni ediyoruz sizi. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan sesimize ses olan, bizi Türkiye'nin dört bir yanından, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden dinleyen siz değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türkü Diyarı'nda şimdi Türk halk müziğinin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'tan gönüllere dokunan güzel bir eser var. Sözleriyle, ezgisiyle, kendine has yorumuyla yıllardır dilden dilde yaşayan bu güzel türküyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Neşet Ertaş'tan Al Yanak Allanıyor adlı eser radyolarınızda.

Bir Türk'ün içinde bazen sevda, bazen hasret, bazen de yüreğimizin en derin duyguları saklıdır. Şimdi o duygulara ses veren güzel bir eserle devam ediyoruz. Meliha Güneş'in yorumuyla dinleyeceğiniz bu eser, Türkü Diyarı'nın namelerinden sizlere eşlik edecek. Meliha Güneş söylüyor, "Al yeşil dökün anneler."

Şimdi biraz da türkülerimizin özlem kokan, içten ve samimi dünyasına uzanalım. Bir insanın dile getiremediği duyguları bazen bir türkü tek başına anlatır. Sırada Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla güzel bir halk türkümüz var. Kalenin dibinde bir taş olaydım sizlerle.

Türkü diyarında şimdi de hüzünlü ezgilerin peşinden gidiyoruz. Anadolu'nun yaşanmışlıklarını, acısını, sevdasını taşıyan türkülerimizden biri daha geliyor. Dinleyeceğiniz bu güzel eser yüreğinizde kendine bir yer bulacak. İlker Gökkaya'nın sesinden Değirmen Başında Vurdular Beni sizlerle.

Hüznün ardından biraz keyif, biraz hareket ve sıcacık bir türkü havası diyelim sevgili türkü dostları. Türkü diyarında şimdi sizleri güzel bir Anadolu ezgisi bekliyor. Gönüllerinize neşe katacak bu esere kulak veriyoruz hep birlikte. Bedri Aysel'i söylüyor. De gel kız, gel yanıma.

0: gel kız gel.
1: Sevgili türkü dostları, türkülerimiz bazen bir sevdayı, bazen bir memleketi, bazen de geçmişten kalan güzel bir hatırayı taşır. Şimdi de o güzel türkülerden birini Gürsoy Babaoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Bacacılar yüksek yapar bacayla, türkü diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.

Türkü Diyarına Anadolu'nun en güzel sevda türkülerinden biriyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sıradaki eser aşkı, özlemi, gönülden söylenen sözleriyle yıllardır dillerden düşmeyen ezgilerden biri. Elif dedim, be dedim, kendine özgü yorumuyla Cengiz Özkan'ın sesinden radyolarınızda.

türkülerimizin o sıcak, samimi ve hareketli havasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Yayla yollarından sevdaya, memleket özlemine uzanan güzel bir türkü geliyor. Erol Köker'in yorumuyla Ayşe'nin Evleri Yayla Yolunda adlı eserle türkü diyarında sesiniz, gönlünüz ve de güzel duygularınız bizimle olsun.

Şimdi dağların, yolların ve sevdaların izini süren bir türküyle devam ediyoruz. Türkülerimiz bazen bir yolculuğu, bir özlemi, bazen de gönülde saklı kalan bir hikayeyi anlatır. Sırada Semra Bağcı'nın güzel yorumuyla "Avcıyım ben şu dağları aşmadım" adlı ezgi var. Kulaklarınız türkü, gönlünüz sevdayla dolsun.

Türkü diyarında sırada Anadolu'nun güçlü ezgilerinden biri var. Adında bile büyük bir hikaye, büyük bir coğrafyanın sesi yükselir. Çukurova'nın sıcaklığını, yaşanmışlıklarını, türkülerimize yansıyan duygularını taşıyan bu güzel eseri İbrahim Yavuz Bildik seslendiriyor. Yandı Çukurova Yandı adlı eski Türkü diyarında sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi gönüllerimizde çok özel bir yeri olan vatan ve askerlik duygusunu anlatan bir türküye kulak veriyoruz. Türkülerimiz milletimizin tarihini, duygularını nesilden nesle taşıyan en güçlü miraslarımızdan. Sıradaki eserimiz de bu duyguların en güzel örneklerinden. Tüm Mehmetçiklerimize armağanımız olsun. Osman Kalay'ın sesinden asker olup vatana hizmet eyleren ben, türkü diyarında yüreğimizdeki vatan sevgisiyle dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik. Bugün de Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerle kimi zaman neşelendik, kimi zaman düşündük, kimi zaman da bir türkünün sözleriyle kendimizden bir parça bulduk. Çünkü türküler söylendiği yöreden çok daha uzaklara ulaşan bir gönül sesi. Efendim Zara'dan Ayın Işığı adlı eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetimde Ercan Yaşar ve sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan Türkiye'nin dört bir yanına, gönül coğrafyamızın farklı köşelerini sevgilerle, saygılarla diyoruz. Hoşça kalın. TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Bu toprakların özünü, sözünü dinleyeceğiz birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Bu bir saatlik yolculuğumuz boyunca yöre yöre gezeceğiz tabii ki. Ve sanatçılarımızdan alacağız. Sanatçılarımızdan dökülecek nameler. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programı Yiğit Yavuz hazırladı. Sesimizi ulaştıran isim Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Süreyya Davulcuoğlu'nun sesinden dinletiyoruz. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, ipek mendil değilsin cebimde gezdireyim diyoruz.

Karadeniz'den programının bugünkü ilk türküsünü dinledik. Süreyya Davulcuoğlu'nun sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Giresun yöresine gittik sanatçının sesiyle. Çorum yöresinden bir türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Ahmet Sezgin'in sesinden dinliyoruz. Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sıla'da bir evin bacası olsam, dediler ki Nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam.

Ahmet Sezgin'in sesine yer verdik. Çorum yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Sinop yöresinden bir türkü dinleyeceğiz şimdi de. Koro ekibinden dinliyoruz türkümüzü. Tersaneden kalktı Efe alayı.

Aşık Veysel'in arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dinleyicilerimiz. Bizim elin menevşesi mor olur, güzeli aşığa sitemkar olur.

Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri. Hiç aklımdan çıkmıyor o yarın dedikleri. Samsun yöresine gittik. Murat Aldemir'in sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. 15.15 saatimiz Karadeniz'den programında sıraya alan sanatçı Emine Koç.

Emine Koç sanatçının sesiyle gittik Orta Anadolu yöresine sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Birben'in sesine yer veriyoruz şimdi de Karadeniz'den programında. Haba diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ayşe Engin'in Aslancan'ın sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. 15.25'i gösterdi saatimiz. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene. Sana nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene.

Bircan Pullukçuoğlu sanatçının sesiyle gittik. Tokat yöresine sevgili dinleyicilerimiz. Armut'tan kayacağım dedik. Reşat Karaoğlu'nun sesiyle devam ediyor yolculuk. Haydi gidelim haydi diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Neşet Ertaş'tan derlenen türküyü dinleyeceğiz Karadeniz'den programında şimdi de. Nuri Esentürk'ün sesinden dinliyoruz. Bağışla güzelim, hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinden.

Bir küçücük sazım var. Nevşehir Avanos yöresine gittik. Mustafa Yaracı'nın sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. 15.44 saatler. Karadeniz'den devam ediyor TRT Türkü'de Osman Öztürk'ün sesiyle. Trabzon yaylaları.

Trabzon yaylalarına çıktık. Şöyle bir serinledik sevgili dinleyicilerimiz. Osman Öztürk'ün sesiyle. Sabahat Akgiraz'ın sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Bana yücelerden seyreden Dilber. Siyah kirpiklerin ok mu cananım? İnsaf et, yüzünü yüzüme dönder. Izdırabın sonu yok mu cananım?

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı programı. Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz de Ömer Çeliker'in sesinden. Bahçelerde gül biter diyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 bine aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Türkiye'nin genç zihinleri küresel başarılarla ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen gençler 4 uluslararası olimpiyatta toplam 15 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gençler kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı." dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası da bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar buradayız. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız Burdur Aziziye Köyü'nden Kemal Kalkan ve Musa Başar'dan alınan türküyle başlıyor Akdeniz'in Renkleri. Emine Akneş'e söylüyor. İlimonum sulandı, yine gönlüm bulandı.

Sami Demircioğlu'nun ardından Talip Özkan'ın derlediği Denizli türküsünde Tuğba geri dinliyoruz. Benim başı tozlu mozlu, güzelleri badem gözlü.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Hasan Kalkan'dan alınan Antalya türküsüyle Enver Çatal'ın eşliğinde devam ediyor. Aşamadım Hacı Hasan belini, yaylanıza varamadım gelin.

Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri Mustafa Özcan'ın eşliğinde devam ediyor. Edremit'in Gelini.

Ceyranım gel, dermanım gel, yolunu gözlerim, kurbanım gel. Nida Tüfekçi'nin derlediği Kars Türküsünü Cem Çelebi'den dinliyoruz.

TRT Antay Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Yarın yeniden görüşünceye dek herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Hoşça, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 21 Ağustos Cuma, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programının ilk türküsünü İbrahim Can söylüyor. Erzurum yöresinden bir türkü. Ay akşamdan ışıktır, yüküm şimşir kaşıktır.

Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa yöresinden bir türküyü Beyhan Karslı seslendiriyor. Kara köprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Şal apa giyinenler sevdiğine layıktır.

Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında şimdi de İzzet Altın Meşe'nin derlediği Diyarbakır yöresinden bir türküyü İmran Koç'un yorumuyla dinliyoruz. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır, ben yarimi almazsam bu gönlüm...

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli yöresinden bir türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeri sevdiğimden ne haber?

Malatya yöresinden bir türküyü Mücella Atan'ın yorumuyla dinliyoruz. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Şu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?

Gülşen Kutlu'yu şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İstanbul yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi.

Sayın dinleyenler, Gaziantep yöresinden bir türkü Aysun Gültekin'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Kahramanmaraş yöresinden Aşık Yanık Mehmet'ten alınan bir türküyü Turan Engin'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi görmeyi.

TRT Türk. Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle programımızın son türküsünü Gülcan Oktay'ın yorumuyla dinliyoruz. Ellik Baba. Hoşça kalın, TRT Türk'ü de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Türkiye soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kurişçi Karamaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığı karşısında ebeveynlere yol gösterici nitelikte bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar güvende uygulaması üzerinden uygunsuz içeriklerin bakanlığa bildirilebileceğine dikkat çekti. Bakan Göktaş, ayrıca uygulama sayesinde uzmanlardan yardım alınabileceğine ve acil durumlarda doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçilebileceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapay zeka destekli yeni araç muayene istasyonlarında en ileri teknolojinin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil

araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Bir anlamda aracın tomografisini çekeceğiz, dedi. Rekabet Kurulu ilaç sektöründe faaliyet gösteren Teva İlaç Sanayi'ne soruşturma açtı. Şirketin rekabet ihlali yapıp yapmadığı kurul tarafından tespit edilecek. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin göç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington yönetimi ise ekonomik baskıyı artırmakta kararlı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan Amirli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde mektup. Mektuplaşmak çok eski bir gelenek. Köylerde, şehirlerde okuma yazma oranının henüz çok sınırlı olduğu günlerde tüm mektuplar bu yetiye sahip kişiler tarafından yazılırmış. Gurbete her gidenin ardından bir mektup yazılırmış. Ama bazen mektup yazılana ulaşmaz, sayfalara dökülen sıkıntılar döner gelirmiş yazana geriye. İşte bu mektuplaşma geleneği de yansımış elbette türkülerin sözüne. Mektup bazen şiir olmuş, bazen uzun hava, imkansız bir aşkın öyküsünü saza getirmiş türküler. Mektup bazen sıladan, bazen gurbetten haber vermiş, içinde tek bir satır olmasa da hepsi özlem, hepsi hasret dolmuş. Koklanan, ucu yakılan, sandıklara saklanan mektuplar türkülerin dilinde yeniden canlanmış. Türkülere konu olan mektup türkülerinde asker türkülerinin de ayrı bir yeri vardır. Mektup asker ocağındansa daha dayanık düşer Türkiye satırlar. Arşivimizden Sabahattin Gülümser'in sesinden tematik bir mektup türküsüyle size veda ediyoruz. Mektup derken şiir oldu bak yine.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Ankara'dan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programı Burhan Topal'ın seslendirdiği halay türküleriyle başladı. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Akşamın size huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Önümüzde iki günlük güzel bir hafta sonu tatili var. Haftanın yorgunluğuyla birlikte günün yorgunluğunu da ikram edeceğimiz türkülerle azaltıp sizi daha sakin, daha keyifli bir hafta sonuna kavuşturmaktır muradımız program ekibi olarak. İrem Çetinkol hazırladı programı. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Mustafa Yalın. Keyifli bir program olmasını diliyoruz hem sizin hem de bizim için. Belkıs Akkale seslendirecek bir başka türkü dinleyeceğiz. Fatih Kısaparmağ'ın kaynaklık ettiği Türkü Akşamı programında. Programın halay türkülerinin ardından gelen sonraki eseridir ikram edeceğimiz türküm. Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm. Sevdiğim gitti gideli, dut yemiş bülbüle döndüm.

Ertan Sürmen'in seslendireceği türküyle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Kadir Üstündağ'dan almış. Ben giderim moduna Şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu doyamadım tadına.

Yöremizin iyi de Nurettin Çamlı da Nurettin Bayhan'dan almış türkü, Neşe Dilekçioğlu da söylemiş. Bastım asmanın dalına, dal kırılı verdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılı verdi.

Yöremizde Ankara Kubat seslendirecek aslında ağıt olan bu oyun havasını. Güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi. Eloğlu değil mi sevdi kaçıverdi.

Fatma Parlakol'dan dinleyeceğiz sıradaki türkü. Emine Aldemir derlemiş Çankırı Çerkeş yöresinden. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı Eskişehir yöresinden türküyle devam edecek. Satılmış kılıç kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz türküye Ahmet Yamacı da derlemiş. Cengiz Özkan seslendiriyor. Halkalı Şeker, Şan Fıstık, Arpalar, Kara Kılçık.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında. Çanakkale'ye gidiyoruz bu kez. Saniye Can, Refia Beralp'ten almış türkü. Muammer Ketencoğlu seslendirecek. Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna. Çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna.

Sınırlarımızın dışından repertuarımıza giren bir türkü var. Özgür Eren seslendirecek dinleyeceğimiz Kırım türküsünü. Şükrü düzeltiyorum. Türkünün bestesi Şükrü Osmanova ait, sözlerse Fatma Halilova tarafından yazılmış. Alıştadan esken yeller yüzüme vurdu, balalıktan ösken evge köz yaşım düştü.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında. Yavuz Bingöl'de devam edecek program. Özhan Eren'in kaynaklık ettiği, daha doğrusu Özhan Eren'e ait türküyü seslendirecek sanatçı değerli radyo dinleyicileri. Uçup gittin buralardan canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan gözümün nuru neredesin?

Türkü akşamında sanatçılarımızdan türküler dinledik. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Yöresinden seslendirecek Münevver Özdemir. Alaydım elin elime, varaydım babanevi.

Türkü akşamında Esat Kabaklı'dan bir türkü dinledik. Bülbül Mehmetoğlu'ndan sanatçı kendisi derlemişti, seslendirdiği bu türküyü. Bu türküyle birlikte aynı zamanda programın da sonuna geldik. Cuma akşamını noktalıyoruz ama cumartesi ve pazar günü saat 18.10'da biz yine mikrofon başındayız. Hatırlatırız değerli dinleyenler. Adıyaman yöresinden bir türküyle veda edeceğiz size. Emin Aldemir, Ragıp Binzat'tan derlemiş türkümüzü. Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Tekrar buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Radyolarından bize kulak veren değerli dinleyenler ve stüdyomuzda bulunan saygıdeğer konuklarımız, Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Anadolu'nun sesi, nefesi türküler. Toprak kokan, ekmek kokan, insan yüreğini yakan, insanın mutluluğuna ortak olan, beşikteki bebeğe ninni, yitip gidenin ardından ağıt olup dillere düşen, sözlerinde, ezgisinde nice ozanın duygusunu, düşüncesini haykıran türküler. Türküler hakkında ne söylense az. Çünkü sözlerinde insanı saklayan bu ezgiler hayatın ta kendisi, yaşamın bir parçası. Şef Naci Düzel yönetimindeki sanatçılarımız da birbirinden güzel türküleri seslendirmek üzere huzurunuza geldiler. Biz sözü kısa kesip mikrofonu hemen müziğe, sanatçılarımıza bırakmak istiyoruz. Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz ve bu bölümün solistleri Gülcan Kaya Aral ve Arzu Akmeş'e konserimizin ilk türküleriyle sizlerle.

Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçılarımıza, şefimize ne güzel türkülerle başladık. Yüreğe seslenen, seslendikçe derinleşen, derinleştikçe duyguya dönüşen mutluluktur türküler. İşte bu türkülerle yine programımız devam ediyor. İlk olarak Celal Bakar, Afyon yöresinden bir türküyle bizlerle olacak. Ardından Hüseyin Balcı, Trabzon Ahsar'dan seslendireceği türküyle bir Karadeniz esintisi getirecek. Bu türküde Umut Aybaz, kemençesiyle eşlik edecek sanatçımıza. Son olarak Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz Burdur yöresinden bir kına türküsüyle gelin olacak kızlarımızın yüreğine dokunacak. Yüksek hanaylarda çalınsın sazlar. Bugün kına gecesi, oynasın kızlar. Bu kız gelin oluyor, yüreği sızlar. Söz türkülere can verecek sanatçılarımızda.

Efendim, konserimizin bu bölümünde Çankırı yöresinden bir türküyle Zehra Ganioğlu gelecek mikrofona. Meşe meşeye benzer, meşe köşeye benzer. Bizim köyün kızları gelin Ayşe'ye benzer. Bu türküden sonra Sabahat Aslan İzmir Kemal Paşa türküsüyle huzurlarınızda olacak ve güvercinim uçar uçar yorulur diyecek. Ardından Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz Kırklareli'den bir deyiş seslendirecek. Mikrofon yine değerli sanatçılarımızda.

Teşekkür ediyoruz değerli sanatçılarımıza ve şefimize. Efendim, Sıla'ya kavuşmanın özlemini duyarken doğduğumuz yerlerden bir ses duymak isteriz. Belki soğuk sularından, belki sarı başaklarından, belki de esen yelinden bir haber gelir diye gözümüz yollarda bekleriz. İşte o zaman türküler dost olur, gurbet acımıza merhem olur. Kardeş, gitsem Diyarbakır düzüne, kızlar peri olsa bakmam yüzüne. Çıkıp gurbet ele beni ağlattın. Kardeş, kalk gidelim Urfa'ya doğru. Kardeş, kalk gidelim Sıla'ya doğru. Ali İbicek seslendirecek bu güzel türküyü, gurbetten Sıla'ya hasret rüzgarları estirecek. Ardından Hüseyin Mustafa Arı, Tokat Zile yöresinden bir deyişle bizlerle olacak. Ve son olarak Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz sırayı alacak ve Kars yöresinden bir türkü seslendirecek. Söz yine sanatçılarımızda.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçılarımız bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlere eşlik edecek. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Güzel bir program, güzel bir başlangıç olsun. Evet. Değil mi abicim?
0: Hoş geldiniz diyelim bütün dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: Var mı? Abicim. Güzel türküler var mı bugün
1: vallahi
0: sana?
1: Bu akşam çok güzel türküler var.
0: Yine nerelere götüreceksin bizi?
1: Şimdi abi Sivas olmazsa olmaz biliyorsun. Her
0: aynen,
1: programda mutlaka mutlaka bir Sivas türküsü yapıyoruz. İlk olarak eğer izin verirsen ben birkaç eser icra etmek istiyorum.
0: Keyifle dinlerim.
1: Teşekkür ederim abicim. Sivas Şarkışla'dan Hava Bulanıyor Kar mı Yağacak adlı türkü var. İhsan Öztürk hocamız derlemiş. Buradan ona selamlar, saygılar
0: hocamızın
1: sunuyoruz.
0: Ellerinden, öpüyoruz.
1: Sonrasında çok kıymet verdiğim bir aşık var. Ali Kızıltuğ. Aramıza girmiş dağlar denizler. Gelemem diyorum sen gel diyorsun.
0: Ya.
1: Bu türkü. Ardından Aşık Hüdayi'den Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını. Ne dikene dokun. Ne Gülü İncit adlı türkü.
0: Evet.
1: İcra etmeye çalışacağım.
0: Evet, dinliyoruz keyifle.
1: Evet.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili Senemciğim, ağzına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim abicim, çok
0: Ne
1: sağ ol.
0: güzel, üç tane güzel eseri birbirine bağladın ama gerçekten üçü de birbirinden güzel bu eserlerin, değil
1: Çok
0: mi?
1: teşekkür ederim. Kesinlikle
0: Hele ki
1: öyle abicim.
0: şu Hüdayi'nin Gönül Çalamazsan
1: Aşkın
0: türküsü
1: sözüm.
0: gerçekten
1: Evet.
0: nasıl sözler, değil mi? Ne kadar
1: Kesinlikle
0: güzel
1: öyle abi.
0: sözler.
1: Kesinlikle. Zaten deyişler de dediğin gibi abi bir parça. Hayatı hazırlama. Ders.
0: Gerçekleri hazırlıyor
1: Evet
0: insanı, değil mi?
1: evet evet. Yani bir ders niteliğinde düşünebiliriz deyişleri hakikaten.
0: Yani bir mısrası bile gerçekten hayatında sana kılavuz olabilecek bir şeyi anlatıyor, değil mi? Bir
1: Kesinlikle abi.
0: ifadesi var.
1: Ders alabilmek ümidiyle abicim.
0: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah.
0: Ben de o zaman yine o minvalde türkülerden bir tanesini söylemek istiyorum. Aşık Ruh Saati'den
1: Aa,
0: ve rahmetle andığımız Nesimi Çimen ustamızdan alınan Deli Gönül. Yani Deli Gönül deyince belki bilmezsiniz. Daha senden gayrı aşık
1: aşık
0: mı
1: mı
0: yoktur?
1: yoktur? Evet.
0: Diyelim ve ustalarımızı da rahmetle analım. Ruh
1: Allah
0: Saati
1: rahmet
0: Baba'yı da
1: eylesin.
0: anmış olalım.
1: Güzel sesinden dinleyelim
0: Eyvallah.
1: abiciğim.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu.
2: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
1: Benim de çok sevdiğim bir türküydü.
2: Yani o kadar güzel sözler ki, daha sözleri var bunun normal.
1: Evet evet,
2: daha,
1: bayağı uzun daha bir uzun. Eser. Ben de evet. Öyle biliyorum. Ama çok çok güzel. İyi ki nefeslendirdin, yüreklendirdin bu güzel türküyü. İyi ki varsın abi.
2: Şu fani dünyadan umudunu yüz. İnanmazsan var kitaba yüz be yüz. Evin mezaristan, balın bir top bez. Daha duymadınsa duy deli gönül.
1: Daha ne diyelim abi, yorum var mı? Yani yorum yapacak işte. Valla akıl da yok, gönül de yok bu şeyin üzerine. Hakikaten noktayı koyuyor üstadlar.
2: İşte böyle bir şiir var. Bir de piyasada dolaşan şiir adını taşıyan denemeler var.
1: Biz çoğuna kulağımızı kapatıyoruz abi, iki türküler var diyoruz. Tabii hani yüreği yetenler yazsın böyle şeyler.
2: Evet.
1: Onu da açığız
2: yaşayan
1: değil mi abi?
2: Bilir.
1: Tabii.

0: anca yaşayan biri.
1: Tabii tabii.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli abicim, iyi ki varsın. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz abi.
0: Uçakla mı, arabayla mı?
1: Türküyle abi.
0: Uçağına.
1: Türküyle, Hicaz bir türküyle. Senin de çok sevdiğini bildiğim bir.
0: Allah Allah, mesela. Hicaz deyince zaten.
1: Bakalım, olsun, türkü fark etmiyor diyorsun.
0: Hiç fark
1: etmez. Yok abi, bu türkü fark ediyor ya. İki dağın arasında kalmışam.
0: Ay,
1: bülbül
0: ay,
1: gibi
0: ay.
1: Daldan dala konmuşam. Ne gün görüp ne de Murat almışam. Mehmet Özbek hocamızın derlediği bir türkü. Hatta kaynakçısı da Mehmet Özbek hocamız. Buradan
0: ellerinden saygılar, öpüyoruz. Sağlık diliyoruz,
1: selamlar,
0: hocamıza.
1: Selametler diliyoruz. Kıymetli hocamızın ellerinden öperiz. Naçizane icra etmeye çalışacağım kıymetli hocam.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Oy oy. Yani vallahi içimiz dışımıza çıkıyordu az kalsın ama. Tebrikler, ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden o zaman ben yine Maraş'a doğru gidelim. Canımız Maraş'ımıza doğru.
1: Kıymetli abicim çok özür diliyorum. Bir araya girmek istiyorum.
0: Rica
1: Hasan
0: ederim efendim.
1: Hasan Hüseyin genç abimiz ne kadar güzel.
0: Aynen öyle.
1: Yüreğine gönlüne sağlık üstadım. İyi ki varsın.
0: Sağ
1: diğer sanatçı arkadaşlarımızın da ellerine emeklerine sağlık. Duyguya sokan da o oluyor değil mi
0: değil
1: abi?
0: Mi? Aynen öyle. Hiç kimse tek başına hiçbir şey değil.
1: Kesinlikle aslında,
0: değil
1: abi. Onlar olmadan biz,
0: ekip olmadan
1: biz sadece bir sedayız, ufacık bir seda.
0: Estağfurullah.
1: Eyvallah.
0: Evet, ben de Aşık Mahsun-u Şerif'ten çok bilinen Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı deyip başlayıp daha sonra da anonim bir Çimene Bak Çimene türküsünü seslendirmeye çalışayım.
1: Eyvallah abicim.

0: TRT Türkü.
1: Emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık abi. Üstadların ellerine, emeklerine sağlık.
2: Eyvallah. Değil mi? Onlar için de kulakları TRT Türkü Radyosu'nda olan dostlarımız bir alkış istiyoruz sizlerden,
1: evet,
2: de.
1: Evet, kesinlikle.
2: Kıymetli saz arkadaşlarımız için.
1: Bugün çok güzel bir ekiple, evet, bir aradayız. Her zaman olduğu gibi. Yani. Abicim, şimdi sırada bir güzel bir eser var. Programımızın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Halihazırda Maraş Elbistan yöresinden Mehmet Mustafa Dede ve Sabahat Akkiraz ablamızdan alınan bir eser olarak geçiyor. Hasan Öztürkan abimiz notayı almış.
2: Evet,
1: eline emeğine sağlık.
2: Hasan Öztürkan'a da sevgilerimizi gönderelim.
1: Evet, sevgiler, selamlar abimize. Acizane, nercizane ben icra etmeye çalışacağım kıymetli abicim.
2: Keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Eyvallah.

0: Ellerinize, gönlünüze, yüreklerinize sağlık. Ağzına sağlık Senemciğim.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Kıymetli üstadların ellerine, emeklerine sağlık.
0: Evet. Vallahi ben şimdi iki türkü söyleyeceğim ama iki türkü yetmeyebilir. O yüzden bir kapanış yapalım.
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi
1: abicim?
0: Program ondan sonra aktı ben geçti. Yettiği kadar türkü söylerim, hiç sorun yok.
1: Program aktı geçti hakikaten bugün.
0: Aynen
1: de.
0: Öyle bugün.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine sağlık.
0: Ellerinize sağlık.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Sizinleydik başka bir Türkiye'yi akşamında daha, görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın. Eyvallah. Söz kıymetli abim sende, İsmail Altın.
0: Ben de son Niğde Aksaray'dan. Tabii şimdi artık Aksaray, bir Aksaray, evet, türküsü. Emel Demir Yürek'ten alınan, Belkıs Akkale ablamızın derlemiş olduğu, onun da kulaklarımıza kazıdığı türkülerden bir tanesi. Güvercinim Süt Beyaz diyelim.

Merhaba efendim, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. Efendim, Bir Çift Söz programı TRT İstanbul Radyosu için hazırlanmakta. Program yapımcısı Elif Engin,

Teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Bize ayrılan zaman içinde kültürümüzün en has ürünleri olan türkülerimize birlikte bir göz atacağız. Türkülerimizin derleme repertuvar kayıtlarından günümüzdeki durumlarına, Türkçemiz açısından şiirsel ifadelerine ve değerlerine birlikte bakmaya çalışacağız. Amacımız türküyü özümsemek, türküyle gönenmek, türküyle donanmak. Sevgili dinleyenler, Kütahya'dan derlenmiş bir türküyle başlayacağız. Kütahya'dan Ahmet Akıncan'dan, Muzaffer Sarı Sözen merhum tarafından derlenmiş ve notaya alınmış bir eser. Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına, ateş düştü ciğerimin bağına.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğundan dinledik bu olağanüstü güzel Kütahya türküsünü. Gerçekten de koro halinde okumaya, birlikte okumaya en çok yakışan türküler bunlar. Bu türkünün yine Kütahya yöresinden merhum Yücel Paşmakçı ustamız tarafından da derlenmiş ve notaya alınmış olduğunu belirtelim. Ayrıca Süheyla Efe ve Uğurol Barlas'ın Kütahya düğün adetleri üzerine bir araştırma başlıklı çalışmalarında da bu türkü üçüncü kez derlenmiştir. Küçük şekil ve söz değişiklikleriyle Yücel Paşmakçı ustamızın ve sonraki yapılan derlemenin her iki şekli de Hisarlı Ahmet'ten alınmıştır. Bu türküyle ilgili açık kaynaklarda bir Ilıca ve Ilıca'ya gidiş dönüşte karların kapattığı yol yüzünden evlerine dönemeyen yoksul bir ailenin yaşadığı trajedi anlatılır. Ancak benim araştırdığım kaynaklara göre bu hikaye çok da tutarlı ve gerçek değil. Bu türkü yine kar mı yağdı zeybeği olarak da biliniyor, sözleri farklılık gösterse de. Devam edelim efendim. Bir Çift Söz programında şimdi Sabahat Aslan'a kulak vereceğiz. Azerbaycan'dan alınmış bir türküyü plak kaydından derlenmiş. Murat Akçay tarafından derlenen bu eserin kaynak kişisi Aşık Ali olarak görünüyor. Fakat bestesinin Zeynep Hanlarova'ya ait olduğunu biliyoruz. Yığdın bu dünyanın malın devletin, elini geçirdin, yüze ne kaldı?

Sevgili dinleyenler, Azerbaycan'dan alınan türküyü Sabahat Aslan'ın sesinden dinledik. Türkünün sözleri Kızıl Renkli Aşık Ali'ye ait. 1911 yılında vefat etmiş Aşık Ali. Hatta Türkiye'ye de bir seferi var. Bu yolculuğunu Aşık Ali'nin Türkiye Seferi adıyla diğer aşıklar tarafından destanlaştırdığını biliyoruz. Sözlerin orijinali Azerbaycan Türkçesindeki ifadeyle şöyle: geçt eyledim bu dünyanı dolandım, ellini aşırdım yüze ne kaldı, ayak gitti el getirdi diş yedi, bakmaktan savayı göze ne kaldı. Eşiğe çıkıram hava meşhuştu, gezdiğim oylaklar yağdıma düştü, bir gün diyecekler Ali de göçtü, şimdi telli sazı hezene kaldı. Sındı telli sazı, yani telli sazı kırıldı, arkasından mızrabı kaldı. Efendim, Onur Kocamaz'ın sesine kulak vereceğiz. Onun sesinden modern dönemde samah olarak havalandırılmış eserlerden birini dinleyeceğiz. Bu dönemde birazdan dinleyeceğimiz bu eseri samah olarak havalandıran, yakan bestekar Vedat Gündoğdu. Bu eserde duyacağımız, dinleyeceğimiz sözler Pir Sultan'a ait. Onur Kocaman, 2016 yılında çıkardığı Adanmış adlı albümünde yer vermiş bu esere. Eserin bestecisi olarak albümde Onur Kocamaz not edilmiş. Ancak bu sözlerin bir benzeri Şah Hatayi'de de vardır. Firan bahçelerde bülbül öter mi, gönül eğlencesi gül olmayınca? Merhemsiz çiğ yara pişer biter mi, bir gerçek veliden el olmayınca?

Sevgili dinleyenler, Onur Kocamaz'dan dinlediğimiz yeni dönem bestelerinden biri olan bu eserin repertuvarımızda başka kayıtları da var. Mesela bakınız, Viran Bahçelerde Bülbül Öter mi dizesiyle başlayan bir eser Ankara Çubuk Karaköy'den repertuvara alınmış. Kaynak kişi Burhan Gökalp, Ankara Çubuk'tan alınan ve repertuvara girilen bu türkünün hem kaynağı hem derleyeni hem de notaya alanı, fakat repertuvar kayıtlarında bu eserle ilgili olarak değiş notu da var. Dinlediğimiz sözlerde bazı kısımlar orijinal metinler açısından farklılık gösteriyor. Mesela tabip olmayınca yaram sarılmaz, mürşit olmayınca pire varılmaz, yüz bin tabur kursan Yezid kırılmaz, eli Zülfikarlı Ali olmayınca. Yüz bin asker olsan Yezid kırılmaz, eli Zülfikarlı Ali olmayınca deniliyor. Son bölümdeyiz şimdi. Tarla açıştan sonra Köksal Coşkun'un sesinden, yine Azerbaycan'dan bizim repertuvarımıza girmiş çok sevdiğimiz bir eseri dinleyeceğiz. Bu Dağda Ceyran Gezer. Repertuvarımızda Tebriz'den alınma olarak görünüyor. Kazım Eşkiriz'den Mehmet Özbek ustamız derlemiş, notaya almış. Repertuvarda bir de Güle Batın ya da Güle Betin adıyla not edilmiş ve Azerbaycan'da 1970 yılında piyasaya sürülmüş bir plaktan repertuvara alındığı şeklinde notlar var. Sözleri birbirine yakın bu iki türkünün ezgileri elbette biraz farklı. Bizim dinleyeceğimiz bu türkünün Azerbaycan'dan Kazım Eşkiriz'den alınan ezgilerden oluştuğunu belirtelim. Türkü Azerbaycan kaynaklarında Dilberim adıyla da biliniyor. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer, ben yara neylemişem, yar menden kenar gezer. Bağa girmirem sensiz, gülü dermirem sensiz, bağda kuzu melese, bil ki o menem sensiz. Efendim, bu hafta Bir Çift Söz programında birlikteydik. Mutlaka dilimiz sürçmüş, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle, kalın sağlıcakla.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Sazın söz ile buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe, tonmeisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve sunucunuz ben Kan Bernar. TRT Türkü'de yeniden birlikteyiz sizlerle değerli dostlar. Bu akşam türkülerin dili olacak konuğumuz Yozgat'tan Muzaffer Şahin. Muzaffer Şahin hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kısaca dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Aslında Sivas yöresinden, ne kadar Yozgatlı olsam da Sivaslıyım. Halk müziği çalıyorum, türkü okuyorum.
0: Türkü okuyorsunuz. O zaman bir türkü dinleyelim mi sizden? Madem
1: tabii.
0: Türkü okuyorsunuz, bize ne söyleyeceksiniz?
1: Dostun gül cemali cennet.

0: TRT Türkü.
1: Diline, yüreğine sağlık. Muzaffer Şahin güzel bir eserdi. Kul Fakir de ne güzel anlatmış ayrılık zamanını, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Rahmet diliyoruz ona da. Sevgili Muzaffer Şahin, bu kültüre girmeyen nereden karar verdiniz? Kimler örnek oldu? Kimleri rehber edindiniz? Çıraklık, ustalık nasıl yaşadınız? Biraz onlardan bahseder misiniz bize?
2: Okumak için Ankara'ya babam gönderdi beni. Burada Mahmut Erdal'la tanıştım. Nur içinde yatsın. Mahmut Erdal beni dinledi böyle, bir sesin güzelmiş oğlum falan gibi böyle sözler söyledi. Ben de zaten meraklıydım böyle şeylere. Mahmut abiye takılmaya başladım yani, ondan bir şeyler öğreneyim, ondan türkü. Çok da severdim, sesini de severdim. Söylediği türküleri de çok severdim. Öylelikle içimde böyle bir türkü aşkı doğdu.
1: Bugünlere getirdin.
2: Bugünlere getirdim.
1: Peki, yolun açık olsun diyelim. Bize bir türkü daha söyler misin? Ne var sırada?

0: Eline yüreğine sağlık abi. Güzel bir eserdi. Uzun havaydı. Ağgelin Anadolu'nun her tarafında var. Ağgelin anonimdi bu bildiğim kadarıyla. Kayseri, Yozgat,
1: evet.
0: Doğru diyorsunuz. Sevgili Muzaffer Şahin, bu kültüre hizmet ediyorsunuz ama çocuklarınızdan bu işe gönül veren var mı? Ya da sizin çırak, eski tabirle çırak olarak tabir ettiğimiz, yetiştirdiğiniz insanlar oluyor mu? Biraz onlardan bahseder misiniz?
1: Oğlum Ankara Radyosu'nun genç korosunda bağlama çalıyordu. Sonraları bıraktı. Hocası da Ali Haydar'dı. Şimdi ben de koro çalıştırıyorum. Kendi bir korom var. Koro çalıştırıyorum. Evet. Müzikten kopmuyorum yani.
0: Güzel. O zaman bir türkü de dinlerim mi sizden? Bize tabii, ne söyleyeceksiniz?
1: Yine kendi eserim Gitme Turnam Gitme Yolları Raktır. Dıloy Dıloy diye.
0: Buyurun.

Eline, diline sağlık Muzaffer Şahin. Teşekkür ederiz. Güzel bir eserdi. Severek de dinliyoruz. Her zaman herkes de söylüyor. Biraz dinlendireyim sizi. Bir türkü de dinleyicilerimize ben söyleyeyim. Öyle değil mi diyorum, sözümüzü bana ait olan.

0: ağzına sağlığı.
1: TRT Türkü.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz türkü bekliyordur. Hemen bir sizden türkü alalım mı? Bize ne söyleyeceksiniz?
2: Gel beri, gel beri divane gezme Sıtkı Baba'nın.
0: Diyorsunuz. Diyorum. Buyurun.

0: Morris Akasya'ya da devri daim olsun diyoruz. Programımızın da sonuna geldik sevgili Muzaffer Şahin. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.
1: Ben
0: teşekkür olasın.
1: Ediyorum. Sağ olun.
0: Bize son olarak iki dörtlükten oluşan bir eser okursanız seviniriz. Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Ali Kızıldur'dan bir parça söyleyin.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

Her türkünün ardında bir yaşanmışlık, her ezginin içinde bir destan saklıdır. Efsanelerin notalarla hayat bulduğu Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Sezgen'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle başlıyoruz. Senem Akdemir huzurlarınızda. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Arif Meşhur'un Murtaza Kurt'tan derlediği Tokat türküsünü Beyhan Karslı'dan dinliyoruz. Derdinden del oldum inan vallahi. Ne yaman mestane bakar gözlerin.

İbrahim Emici'ye ait Malatya türküsüyle Orhan Akalmaz sizlerle. Gel ey gönül mülk edinme bu dehri. Eli göçmüş hüsnü insana dönersin.

Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsünü Zehra Ganioğlu'ndan dinliyoruz. Gurbet elde, yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçılarımız bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesi sazda Fatih Koçar, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlere eşlik edecek. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Güzel bir program, güzel bir başlangıç olsun. Evet, değil mi abicim?
0: Hoş geldiniz diyelim bütün dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: Var mı? Abicim. Güzel türküler var mı bugün sana?
1: Bu akşam çok güzel türküler var.
0: Yine nerelere götüreceksin bizi?
1: Şimdi abi Sivas olmazsa olmaz biliyorsun. Her aynen, programda mutlaka bir Sivas türküsü yapıyoruz. İlk olarak eğer izin verirsen ben birkaç eser icra etmek istiyorum.
0: Keyifle dinlerim.
1: Teşekkür ederim abicim. Sivas Şarkışla'dan Hava Bulanıyor Kar mı Yağacak adlı türkü var. İhsan Öztürk hocamız derlemiş. Buradan ona selamlar, saygılar
0: hocamızın
1: sunuyoruz.
0: Ellerinden öpüyoruz.
1: Sonrasında çok kıymet verdiğim bir aşık var.

0: Ali Kızıltuğ. Aramıza girmiş dağlar denizler, gelemem diyorum sen gel diyorsun.
1: Ya.
0: Bu türkü ardından Aşık Hüdayi'den Gönül Çalamazsan aşkın sözünü. Ne dikene dokun ne gülü incit adlı türkü.
1: Evet.
0: İcra etmeye çalışacağım.
1: Evet, dinliyoruz keyifle. Evet.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili Senemciğim, ağzına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim abicim, çok sağ
0: ol. Ne güzel, üç tane güzel eseri birbirine bağladın ama gerçekten üçü de birbirinden güzel bu eserlerin,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok teşekkür ederim, kesinlikle.
0: Hele ki şu Hüdayi'nin Gönül Çalamazsan.
1: Aşkın sözüm.
0: Gerçekten nasıl sözler değil mi? Ne kesinlikle kadar güzel abi. Sözler.
1: Kesinlikle. Zaten deyişler de dediğin gibi abi, bir parça hayata hazırlama. Ders.
0: Gerçekleri hazırlıyor
1: evet,
0: insanı
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Yani bir ders niteliğinde düşünebiliriz deyişleri hakikaten.
0: Yani bir mısrası bile gerçekten hayatında sana kılavuz olabilecek bir şeyi anlatıyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bir ifadesi var.
1: Ders alabilmek ümidiyle abicim.
0: İnşallah, inşallah. Ben de o zaman yine o minvalde türkülerden bir tanesini söylemek istiyorum. Aşık Ruh Saati'den.
1: Aa.
0: Ve rahmetle andığımız Nesimi Çimen ustamızdan alınan Deli Gönül. Yani Deli Gönül deyince belki bilmezsiniz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?
1: Evet.
0: Diyelim.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzına yüreğine gönlüne sağlık. Ne güzel oldu.
2: Eyvallah, ben teşekkür
1: ederim. Benim de çok sevdiğim bir türküydü.
2: Yani o kadar güzel sözler ki, daha sözleri var bunun normal.
1: Evet evet,
2: daha,
1: bayağı uzun bir uzun. Eser. Ben de evet. Öyle biliyorum. Ama çok çok güzel. İyi ki nefeslendirdin, yüreklendirdin bu güzel türküyü. İyi ki varsın abi.
2: Şu fani dünyadan umudunu yüz. İnanmazsan var kitaba yüz be yüz. Evin mezaristan, balın bir top bez. Daha duymadınsa duy deli gönül.
1: Daha ne diyelim abi, yorum var mı? Yani yorum yapacak işte. Valla akıl da yok, gönül de yok bu şeyin üzerine. Hakikaten noktayı koyuyor üstadlar.
2: İşte böyle bir şiir var. Bir de piyasada dolaşan şiir adını taşıyan denemeler var.
1: Biz çoğunu kulağımızı kapatıyoruz abi. İki türküler var diyoruz. Tabii hani yüreği yetenler yazsın böyle şeyler.
2: Evet.
1: Onu da açığız
2: yaşayan
1: değil mi abi?
2: Bilir.
1: Tabii tabii tabii.
2: Anca yaşayan bilir.
1: Tabii tabii.
2: Eyvallah.
1: Kıymetli abicim, iyi ki varsın.
2: Teşekkür
1: Şimdi
2: ederim.
1: Şanlıurfa'ya gidiyoruz abi.
2: Uçakla mı, arabayla mı?
1: Türküyle abi.
2: Uçağla.
1: Türküyle, Hicaz bir türküyle. Senin de çok sevdiğini bildiğim bir.
2: Allah Allah, mesaj. Hicaz deyince zaten.
1: Bakalım olsun, türkü fark etmiyor diyorsun.
2: Hiç fark etmez.
1: Yok abi, bu türkü fark ediyor ya. İki dağın arasında kalmışam.
2: Ay,
1: bülbül
2: ay, ay.
1: Gibi daldan dala konmuşam. Ne gün görüp ne de murat almışam. Mehmet Özbek hocamızın derlediği bir türkü. Hatta kaynak kişisi de Mehmet Özbek hocamız. Buradan
2: ellerinden öpüyoruz. Sağlık diliyoruz,
1: selamlar,
2: hocamıza.
1: Selametler diliyoruz. Kıymetli hocamızın ellerinden öperiz.

0: Oy oy. Yani vallahi içimiz dışımıza çıkıyordu az kalsın ama. Tebrikler, ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden o zaman ben yine Maraş'a doğru gidelim. Canımız Maraş'ımıza doğru.
1: Kıymetli abicim çok özür diliyorum. Bir araya girmek istiyorum.
0: Rica ederim
1: Hasan
0: efendim.
1: Hüseyin genç abimiz ne kadar güzel.
0: Aynen öyle.
1: Yüreğine gönlüne sağlık üstadım. İyi ki varsın.
0: Sana
1: diğer abicim. Sanatçı arkadaşlarımızın da ellerine emeklerine sağlık. Duyguya sokan da o oluyor değil mi
0: değil
1: abi?
0: Mi? Aynen öyle. Hiç kimse tek başına hiçbir şey değil.
1: Kesinlikle
0: aslında, değil
1: abi. Onlar olmadan biz,
0: ekip olmadan
1: biz sadece bir sedayız, ufacık bir seda.
0: Estağfurullah.
1: Eyvallah.
0: Evet, ben de Aşık Mahsun-u Şerif'ten çok bilinen "Parsel parsel eylemişler dünyayı" deyip başlayıp daha sonra da anonim bir "Çimene bak çimene" türküsünü seslendirmeye çalışayım.
1: Eyvallah abicim.

0: TRT Türkü.
1: Emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık abi. Üstadların ellerine, emeklerine sağlık.
2: Eyvallah. Değil mi? Onlar için de kulakları TRT Türkü Radyosu'nda olan dostlarımız, bir alkış istiyoruz sizlerden,
1: evet,
2: de.
1: Evet, kesinlikle.
2: Kıymetli saz arkadaşlarımız için.
1: Bugün çok güzel bir ekiple, evet, bir aradayız. Her zaman olduğu gibi. Yani. Abicim, şimdi sırada bir güzel bir eser var. Programımızın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Halihazırda Maraş Elbistan yöresinden Mehmet Mustafa Dede ve Sabahat Akkiraz ablamızdan alınan bir eser olarak geçiyor. Hasan Öztürkan abimiz notaya almış.
2: Evet,
1: eline, emeğine sağlık.
2: Hasan Öztürkan'a da sevgilerimizi gönderelim.
1: Evet, sevgiler, selamlar abimize. Acizane, nacizane ben icra etmeye çalışacağım kıymetli abicim.
2: Keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Eyvallah.

0: Ellerinize, gönlünüze, yüreklerinize sağlık. Ağzına sağlık Senemciğim.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Kıymetli üstadların ellerine, emeklerine sağlık.
0: Evet. Vallahi ben şimdi iki türkü söyleyeceğim ama iki türkü yetmeyebilir. O yüzden bir kapanış yapalım.
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi
1: abicim? Program
0: ondan sonra
1: aktı
0: ben
1: geçti.
0: Yettiği kadar türkü söylerim, hiç sorun yok.
1: Program aktı geçti hakikaten bugün.
0: Aynen
1: de
0: öyle bugün.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine sağlık.
0: Ellerinize sağlık.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Sizinleydik başka bir Türkiye Evi akşamında daha. Görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın.
0: Eyvallah.
1: Söz kıymetli abim sende, İsmail Altın.
0: Ben de son Niğde Aksaray'dan. Tabii şimdi artık Aksaray, bir Aksaray
1: evet
0: türküsü. Emel Demir Yürek'ten alınan, Belkıs Akkale ablamızın derlemiş olduğu, onun da kulaklarımıza kazıdığı türkülerden bir tanesi. Güvercinim Süt Beyaz diyelim.

0: benim türküm.
1: Serap Akay, Aydınlıyım. İki keklik türküsünü istiyorum rahmetli eşim için.